0: Bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır. Konaklama yerlerinden birinde ashab-ı kiram kendilerine yetişmeye çalışan bir süvarinin geldiğini fark etti.
1: Bir süvari yaklaşıyor.
2: Kim ola ki?
0: Peygamberimiz yola çıktığından beri gözlerinin aradığı bir arkadaşının olmasını temenni ediyordu. Ebu Halseme olaydı diyerek bu isteğini dile getirdi.
1: Ya Resulallah, vallahi o Ebu Halseme.
3: Esselamu aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
0: Peygamberimiz Ebu Halseme'nin gelişine çok sevinmişti. Ona orduya katılmadığından dolayı helak olmaya yaklaştığını söylediğinde Ebu Halseme yaşadıklarını anlatmaya başladı.
3: Ya Resulallah, benim dinimde hiçbir şüphem olmadığı halde sizden geride kaldım. Siz sefere çıktınız, aradan günler geçti. Sıcak bir günde işimi bitirip eve dönmüştüm. Ailem bostanımızdaki çardakta bana yemek hazırlamıştı. Çardaklar serindi, sular soğutulmuştu. Benim için hazırlanan şeylere baktım, aklıma siz geldiniz. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde Allah'ın Resulü yakıcı güneş ve rüzgarın altında silahını boynunda taşısın da Ebu Halseme serin gölgede yemeği hazırlanmış bir şekilde nimetlerin içinde oturup kalsın. Olacak şey mi diye düşündüm. Eşimin konuşmasına dahi fırsat vermeden yola koyuldum. Çok şükür ki size yetişebildim. Yoksa dediğiniz gibi helak olacaktım. Allah'tan benim için bağışlanma diler misiniz?
0: Peygamberimizin komutasındaki İslam ordusu Medine'den Tebük'e kadar 18 yerde konakladı. Ve 19. konaklama yeri Tebük oldu. Resulullah Tebük'te Müslümanlara şöyle hitap etti. İyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak en sağlam kulp takva kelimesidir. Dinlerin hayırlısı İbrahim Aleyhisselam'ın dini olan İslamiyet, sünnetlerin hayırlısı Muhammed'in sünnetidir. Sözlerin en şereflisi zikrullah, kıssaların en güzeli Kur'an'da olanlardır. Amellerin hayırlısı Allah'ın işlenmesini gerekli kıldığı farzlar, amellerin kötüsü ise sonradan ortaya çıkarılmış olan bidatlerdir. En güzel yol ve gidişat peygamberin yolu, ölümlerin en şereflisi şehadettir. Zenginliğin hayırlısı kalp zenginliği, azıkların hayırlısı takva azığıdır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah güçlüklere sabredip katlanan kimsenin ecrini kat kat arttırır. Kendine isyan eden, karşı koyan kimseyi ise azaba uğratır. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
4: Amin.
0: Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
4: Amin.
0: Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
4: Amin.
5: Amin. Amin.
0: İslam ordusu 15-20 gün Tebük mevkiinde bekledi. Ancak gerek Bizans'tan gerekse onu destekleyen Araplardan bir hareket görünmüyordu. Şam üzerine yürünüp yürünmemesi konusunda Allah elçisi ashabı ile istişare etti. Hazreti Ömer sözü aldı.
3: Eğer gitmekle emrolundunsa git. Arkandayız ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz eğer bu konuda Allah bana bir şey emretseydi size danışmazdım dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, Rumların sayısı çok fazla. Senin bu derece yakına gelmen onları korkutmuştur. uygun bulursa

0: Yaşadıklarınız bu yıl buradan geri dönülsün. Uygun değilse de Yüce Allah bu konudaki buyruğunu bildirir.
1: Ashabının görüşlerini tek tek dinleyen Peygamberimiz Tebük'ten ileri geçmedi. Tebük dönüşünde bir gece vakti Abdullah bin Mesud kazma kürek sesleri duydu. İleride yanan meşalenin ışığını takip ettiğinde Peygamberimizin Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in orada olduğunu gördü.
2: Esselamu aleyküm. Hayırdır, ne yapıyorsunuz gecenin bu saatinde? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kim öldü Ömer?
0: Zülbicadeyn.
2: Hiç haberimiz olmadı. Allah Allah.
0: Birkaç gündür ateşi yüksekti.
2: Şehit olmayı ne kadar arzuluyordu.
0: Evet, peygamberimizden dua etmesini istemişti.
2: Gerçi Allah yolunda seferdeyken öldü. O da şehadet sayılmaz mı?
0: Peygamberimiz Humma'dan ölenlerin de şehit olduğunu söyler.
2: Mezara inen Resulullah mı?
0: Evet.
2: Ben de yardım edeyim, beraber defnedelim. Zülbicadeyn, ne kısmetliymişsin. Seni Allah'ın Resulü kabrine indirdi. Şimdi de dua ediyor.
1: Peygamberimiz, ey Allah'ım, ben ondan razı ve hoşnudum. Sen de ondan razı ve hoşnut ol diye dua ediyordu.
2: Resulullah'ın bu kadar üzüldüğünü görmemiştim. Keşke bu kabrin sahibi ben olsaydım. Ondan 15 yıl önce Müslüman olduğum halde onun yerinde olmayı ne kadar da isterdim.
1: Tebük seferi yaklaşık 50 gün sürdü. Ekim ayında çıkılan seferden Aralık ayında Medine'ye dönüldü. Halk büyük bir sevinçle Seniyyetül Veda'ya giderek orduyu kasidelerle karşıladı. Sefer esnasında herhangi bir çatışma meydana gelmemesine rağmen son derece güç şartlar altında 30 bin kişilik bir ordunun çıkarılması ve Bizans'a meydan okunması sebebiyle Tebük gazvesi askeri ve siyasi bakımdan büyük bir zafer sayılır. Resul-ü Ekrem her sefer dönüşü Medine'ye gelince önce mescide girip 2 rekat namaz kılar, ardından oturup sefere katılmayanların mazeretlerini dinlerdi. Tebük gazvesine mazeretleri olmadığı halde katılmayan 80 kişi Mescid-i Nebevi'ye gelerek sözde mazeretlerini açıkladılar. Resulullah onların söylediklerini esas alıp kalplerinde gizledikleri şeyleri Allah'a havale etti. Bu arada Ensar'dan Ka'b bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye nefislerine aldanıp sefere gitmemişlerdi. Bu 3 sahabi gerçeği Resul-i Ekrem'e anlattı.
3: Ey Allah'ın Resulü, Allah bana şiir yazabilme kabiliyeti bahşetti. Ağzım iyi laf yapar. Fakat senin karşında yalan söyleyecek olursam Allah'ın gazabına uğrarım. Sen de bunu er geç anlarsın. Az önce gelenlerden her biri sana mazeretlerini sundu. Arkadaşlarım da bana makul bir mazeret bulmamı söylediler. Size bunu sunsaydım Allah'tan beni bağışlamasını dileyecektiniz. Ama geçerli bir mazeretim yok. Nefsime yenik düştüm. Ha bugün ha yarın yola çıkarım derken sizin gerinizde kaldım. Beni affedin.
4: Vallahi ben de dinimden şüphe duyup da seferden geri kalmış değilim. Yaşım ileridir ama dayanıklı bir deve satın alabilecek güçteydim. Bir deve almaya niyetlendim. Derken Mürare'ye rastladım. O da bir deve satın alarak orduya katılacağını söyledi. İşte aradığım arkadaşı buldum dedim. Yarın sabah 2 deve satın alıp yola çıkalım. Bu fırsat kaçmaz dedik. Develeri aldık alacağız derken geciktik. Sonra sizin yola çıktığınızı öğrendik. Arkanızdan yetişemeyiz diye geri kaldık.
5: Doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü. Yaşımızın geçkinliği bizi oyaladı. Bir de baktık ki Medine'de kadınlar, çocuklar ve münafıklardan başka kimse kalmamış. Pişman olduysak da bir faydası olmadı. Bizleri affet.
1: Peygamberimiz bu 3 sahabiye haklarında hüküm verilene kadar beklemelerini söyledi. Ertesi gün Müslümanlara bir duyuru yapıldı. İkinci bir emre kadar kimse onlarla konuşmayacaktı. Cihattan kaçmak ve Allah Resulü'nün emrine

itaatsizlik büyük günahlardandı. Bu üç sahabinin münafıklardan ayrılan yönü samimi olmalarıydı. Nefislerine yenik düşüp ihmalkar davrandıklarını itiraf etmişlerdi. Verilen ceza çok ağırdı. Toplumdan soyutlanacaklar ve kendileriyle baş başa kalacaklardı. Herkes sorumluluk sahibi olduğunun farkına varmalıydı. Bu yasak 50 gün sürdü. Nihayetinde Allah indirdiği ayetlerle onları bağışladığını bildirdi. Allah savaştan geri kalan 3 kişinin tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah'ın azabından yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönsünler diye onların tövbelerini kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte

0: bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi, yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. 4 özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözde olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma zala Cibril yusini bil cari hatta zanantu ennehu seyuverrithu.
0: Cebrail bana komşuya iyilik yapmayı o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Komşuluk genellikle evlerin, iş yerlerinin yakınlığından kaynaklanan bir sosyal ilişkidir. Bu yakınlık, tarafların iyi niyetleri ve gayretleriyle dostluğa dönüşebileceği gibi, yanlış davranışlarla sadece tarafları değil, yakın çevrelerini etkileyen bir mutsuzluğa da dönüşebilir. İyi bir komşu, ihtiyaç duyduğu anda insana akrabasından daha önce ulaşan bir el olabilir. Sevgili Peygamberimiz, böyle bir ilişkinin karşılıklı iyilik yapabilen komşular arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Akrabalar kadar yakın dostluk kurabilen komşular, bu tavsiyeyi uygulayanlardır. Şahitliğinin Allah katında kabul görmesi, komşunun ve komşuluğun değerini göstermektedir. Allah Resulü, komşularıyla güzel ilişkiler yürütmüş, ashabına bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Birbirlerine faydalı olanların hayırlı komşular olduğunu, küçük bir ikramla da komşuya iyilik yapılabileceğini ifade etmiştir. Komşuluk ilişkilerinin güçlenmesinde ziyaretleşmek önemli rol oynar. Aynı vakitte iki komşudan davet alan Müslümana düşen, önce davet edenin ziyaretine gitmektir. Hastalandığında ziyaretine gitmek, vefat ederse cenazesini kaldırmak, borç verirse vermek, darda kalırsa yardım etmek, başına bir felaket gelirse teselli etmek, komşunun önünü kapatacak veya hava almasına engel olacak şekilde bina yapmamak ya da duvar örmemek, pişirdiğinin kokusunu komşuya hissettirmemek, hissetmişse pişirdiğinden ona da vermek, komşuların birbirleri üzerindeki haklarındandır. Komşularının düğününde ya da cenazesinde eve gelen misafirlere kapılarını açan kişi, komşuluk sorumluluğunu yerine getiriyor demektir. Komşusunun Müslüman olmaması, komşuluk haklarını ortadan kaldırmaz. Peygamber Efendimiz, kişinin yaptığı kötülükler sebebiyle komşusunun güvenini kaybetmesini, cennete girmeye engel olacak davranış olarak tanımlamış, Allah'a ve ahiret gününe inananın komşusunu rahatsız etmeyeceğini ifade etmiştir. Komşusunun evine, malına zarar vermek, sırrına riayet etmemek, evinin çevresini kirletmek, namusuna göz dikmek büyük birer kötülüktür. Komşuyla alay etmek de sakınılması gereken davranışlardandır. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde Allah'ım beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mütetahhirin ilavesi vardır.
0: وعن عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: عبد الله بن زبير دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah, lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen, la ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir, kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan ahlakının en güzel örneği. Hazreti Peygamber'in hayatı ihsanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Onun ahlakı yalnızca doğru davranmak değil, doğruyu hikmetle söylemek, adaleti merhametle taşımak, gücü affa dönüştürmek ve kulluğu samimiyetle yaşamaktır. Bu nedenle Peygamber ahlakı, İhsanın insan hayatındaki en yetkin ve en somut tezahürü olarak görülebilir. İnsan görülmek ister, anlaşılmak, değer görmek ve kabul edilmek ister.

Hazreti Peygamber'in hayatı ise bize insanın en çok görülmek istediği anlarda bile yönünü Allah'a çevirebileceğini göstermektedir. Taif dönüşü bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Yıllarca davet ettiği insanlar tarafından reddedilmiş, alaya alınmış ve taşlanmıştır. Bedeni yaralanmış, kalbi incinmiştir. Belki de insani açıdan bakıldığında en çok anlaşılmak, desteklenmek ve sahiplenilmek istediği anlardan birini yaşamıştır. Ancak Resulullah, insanların kendisini görmemesinden çok Allah'ın kendisini gördüğünün bilinciyle hareket etmiştir. Bu nedenle Taif'te göğe yükselen duası bir şikayetten çok teslimiyet duasıdır. Mekke'nin fethinde de benzer bir ihsan ahlakı görülmektedir. Yıllarca kendisine ve yakınlarına eziyet eden, onu yurdundan çıkaran insanlar artık karşısında güçsüz durumdadır. İnsan tabiatı böyle zamanlarda geçmişin hesabını görmek ister. Fakat Hazreti Peygamber intikamın değil affın tarafında durmuştur. Çünkü onun için asıl önemli olan insanların gözündeki zafer değil, Allah'ın razı olacağı davranışı ortaya koyabilmektir. Gücün merhamete dönüşmesi ihsanın en yüksek tezahürlerinden biridir. Hazreti Peygamber'in ihsan ahlakı yalnızca büyük tarihi olaylarda değil, gündelik hayatın en küçük ayrıntılarında da kendisini göstermektedir. Çocukları gördüğünde yüzünün aydınlanması, yaşlılara gösterdiği hürmet, kölelere ve yoksullara yaklaşımı, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaktan kaçınması ve her insana değerli olduğunu hissettirebilmesi bunun örnekleridir. O yalnızca insanlara bakmıyor, onları görüyordu. Yalnızca dinlemiyor, onları anlıyordu. Bu nedenle onunla karşılaşan birçok insan ilk kez gerçekten görüldüğünü ve değer verildiğini hissediyordu. Belki de Hazreti Peygamber'in ihsan ahlakının en dikkat çekici yönü burada ortaya çıkmaktadır. O, insanların kendisini görmesini bekleyen bir hayat yaşamamış, aksine insanları gören, gözeten ve onların kalplerine dokunan bir hayat sürmüştür. Çünkü onun hayatının merkezinde insanların bakışı değil Allah'ın nazarı vardı. Bu nedenle ihsan, onun şahsında yalnızca bir ibadet bilinci değil, insanı, hayatı ve bütün varlığı Allah'ın huzurunda görebilme yeteneğine dönüşmüştür. Görülmekten bilinmeye, modern insanın ihsan ihtiyacı. Modern insan görünür olmaya çalışırken çoğu zaman kendisini görmeyi ihmal etmektedir. Başkalarının dikkatini çekmeye çalışırken kendi kalbinden uzaklaşabilmekte, dijital görünürlük arttıkça içsel farkındalık azalabilmektedir. Beğeniler, takipçiler, unvanlar ve başarılar insanın görünürlüğünü artırırken kendisini tanıma ve anlama çabasının aynı ölçüde güçlendiğini söylemek her zaman mümkün değildir. Modern insanın temel sorunu görünmemek değildir. Belki de asıl sorun görünür hale geldikçe daha fazla bilinmeyi beklemesi, fakat görünürlüğün bilinmeye yetmediğini fark etmesidir. Çünkü insan yalnızca görülmek değil, anlaşılmak, yalnızca fark edilmek değil, bilinmek ister. Varoluşçu psikoterapist Erwin D. Yalom'un danışanlarından birinin ifade ettiği gibi, insan bazen yalnızca acısına bir tanık arar. Bu ifade insanın en derin ihtiyaçlarından birine işaret etmektedir. İnsan yalnızca yaşadıklarını anlatmak değil, yaşadıklarının görülmesini ve anlaşılmasını ister. Yalom'un sözünü ettiği ölüm, yalnızlık, özgürlük ve anlamsızlık gibi varoluşsal kaygılar modern dünyada ortadan kalkmış değildir. Aksine teknolojik gelişmeler ve artan görünürlük çoğu zaman bu kaygıları daha görünür hale getirmiştir. İnsan unutulmaktan korktuğu için görünür olmaya çalışmakta, yalnızlığını gidermek için sürekli bağlantıda kalmak istemekte, anlamsızlık hissini başarılarla telafi etmeye çalışmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen hayatın en temel soruları varlığını sürdürmektedir. Ben kimim? Neden yaşıyorum? Ölüm karşısında hayatımın anlamı nedir? Varoluş sancıma eşlik eden var mı? İhsan, modern insanın bu varoluşsal arayışına farklı bir perspektif sunmaktadır. İhsan, insanı görünür olma telaşından kurtarıp, görüldüğünü bilmenin huzuruna çağırır. Muhsin insanın davranışlarını düzenleyen şey, başkalarının bakışı değil, ilahi murakabe bilincidir. Çünkü insanın en gizli düşüncesi,

0: düşüncelerini dile getiremediği korkularını ve kimseyle paylaşamadığı acılarını bilen bir Rab vardır. Bu nedenle ihsan, yalnızca ahlaki bir ilke değil, aynı zamanda insanın varoluşsal yalnızlığına verilen manevi bir cevaptır. Belki de modern insanın en büyük ihtiyacı, daha fazla görünmek değil, kendisini, başkalarını ve hayatın anlamını yeniden görebilmektir. İhsan bu anlamda insanı başkalarının bakışına bağımlı bir kimlik arayışından kurtararak Allah tarafından bilinmenin ve görülmenin huzuruna davet etmektedir. Sonuç: Allah'ın bildiği kişi olabilmek. İhsan, insanın ulaştığı son durak değil, her gün yeniden yürüdüğü bir kemal yolculuğudur. Bu yolculuk, görünmekten görmeye, bilinmekten kendini bilmeye, dış onaydan ilahi murakabeye uzanır. Kur'an'ın, varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz buyruğu, ihsanın aynı zamanda bir görme ve fark etme terbiyesi olduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu yolculuğun mümkün olduğunun en güzel örneğidir. O, insanların bakışına göre değil, Allah'ın rızasına göre yaşamış, görülmeyi değil, görmeyi, takdir edilmeyi değil, ihsan etmeyi öncelemiştir. Bu nedenle onun ahlakı, görünürlük çağında yönünü kaybetme riski taşıyan modern insan için güçlü bir rehber olma niteliğini korumaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması, onun ihsan ahlakının yalnızca bireysel kemale değil, insanlığın iyiliğine ve esenliğine yönelen evrensel karakterini de göstermektedir. İnsan hayatı boyunca farklı gözlerde kendisini arar. Çocuk annesinin gözlerinde, ergen arkadaşlarının gözlerinde, yetişkinse toplumun gözlerinde görülmek ister. Bu ihtiyaç insan olmanın doğal bir parçasıdır. Ancak ihsan, insanı yalnızca başkalarının gözünde değer aramaktan daha derin bir hakikate davet eder. Çünkü insanı en iyi bilen, onu yaratan ve kalbindekileri dahi gören Allah'tır. Bu nedenle muhsin olmak, kusursuz olmak değil, görünen benlikle hakiki benlik arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışmaktır. Belki de ihsanın özü, başkalarının gördüğü kişi olmaktan çok, Allah'ın bildiği kişi olmaya yaklaşma çabasında saklıdır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim. Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira. Ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
0: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde, büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması, topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة.
1: عمرو بن شعيب babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Saçınızdaki ak kılları yolmayın, çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: etkilendim ve irkildim. Etkilendim ve irkildim. Etkilendim ve irkildim.
1: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
0: Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a ey Allah'ın Resulü başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Naam, innama nisa'u şakâikur rical.
0: Kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır. Rabbimiz, yeryüzünde pek çok şeyi kendisine emanet edeceği halife olarak insanı seçti. Kadını ve erkeği birbirlerine üstün ya da rakip değil, dost kıldı. Birbirlerini uyararak dostluğun gereğini ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları merhametiyle kuşatacağı müjdesini verdi. İslam kadına hayattaki tüm rollerini yerine getirirken değerli olduğunu hissettirdi. Rabbimiz, açlık ya da ailelerini utandıracağı korkusuyla öldürülen kız çocuklarının hakkının hesap günü öncelikli olarak sorulacağını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, her kim şu kız çocuklarını yetiştirirken bir takım zorluklara katlanırsa, bu kızlar onun için cehennem ateşine siper olur sözleriyle kız çocuk sahibi olmayı ebedi kurtuluşun anahtarlarından biri olarak nitelendirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak, aile birliği içinde hak ve sorumlulukların karşılıklı olduğunu ifade etti. Evlilikte ilişkilerin sevgi ve merhamet ekseninde yürümesinin, bu birlikteliği huzur veren bir yuvaya dönüştüreceğini Rabbimiz haber vermiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği veda haccında müminlere tekrar hatırlattı. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Eşlere güzel muamele etmenin dünya mutluluğu yanında kişiye Allah rızasını kazandıran bir davranış olduğunu insanların en hayırlısı müjdeledi. Sizin en hayırlınız, ailelerine en güzel muamelede bulunanınızdır. Rabbimiz, kulluk görevinde kadın ve erkeğe eşit sorumluluk verdi. Eşit ödül vaat etti. Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Sevgili Peygamberimiz, annelik gibi sorumluluğu yüksek bir görevi üstlenen kadının, saygıyı ve özel bir ilgiyi hak ettiğini belirtti. Kendisine sorulan, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir sorusuna, 3 defa üst üste, annendir cevabını verdi. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerle İslam az sonra.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
3: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayette pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره.
1: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Diğer bir rivayette o rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez buyurmuştur.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine: "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da: "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

Cahiliye devri bilgi kaynakları. Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de namaz içinde "Yerhamükallah, Allah sana merhamet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben "Ne oldu yahu, neden bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah namazı bitirdi. "Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" buyurdu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor. Ne dersiniz?" dedim. Resulullah, "Onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz?" dedim. Resulullah, "Bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın" buyurdu. Muaviye bin Hakem'in dile getirdiği kahinlere gitme ve kehanetlerine itibar etme cahiliye döneminde oldukça yaygındı. O dönemin Araplarınca kahin önemli bir bilgi kaynağıydı ve sorunların çözüm kaynağı olarak kabul edilmekteydi. Gaybı bildiklerine inandıkları için gerçeği anlamak ve aralarındaki davaları hallettirmek üzere kahinlere giderlerdi. Onlara göre kahin, olağanüstü güçlerle ilişkisi olan biriydi ve bu ilişki sayesinde geçmişteki ve gelecekteki olayları bilirdi. İnanışa göre onlar ihtilafları çözer, rüyaları tabir eder, kayıpları bulur, zina olaylarını belirler, hırsızlık ve adam öldürme gibi cürümleri aydınlatır, hastalıklara şifa bulurlardı. Ayrıca bir kabileye savaş ilan edecekleri zaman kahinlere danışılır, toplumsal ihtilaflarda ve aile anlaşmazlıklarında hakemliklerine başvurulur, gelebilecek her türlü felaketi önceden haber vermeleri istenirdi. Cahiliye düşüncesine göre her kahinin kendisine gizemli bilgiler getiren cinleri vardı ve insanların bilemeyecekleri bilgileri cinler sayesinde elde etmekteydiler. Cahiliye Arapları göremedikleri halde var olduğuna inandıkları cinlerin bu insanları etkilediklerini düşünmekteydiler. Arraf veya kahin ciniyle görüştükten sonra seci denen kafiyeli bir konuşma tarzıyla cevap verirdi. Onun bu şekilde etkileyici ve edebi bir üslup kullanması dinleyenleri karşısında konumunu güçlendirirdi. Dolayısıyla seci ile konuşmak olağanüstü bir varlıktan ilham veya vahiy alıyor olmanın işareti olarak addedilirdi. Bundan dolayı müşrikler inen Kur'an ayetlerini şair sözü ya da kahin sözü olarak nitelemişlerdi. Cahiliye düşüncesinde önemli yeri olan kahinlerdeki bilgilerin değeri ve bunlara inanmanın doğru olup olmadığı İslam'ı yeni seçen kimselerce de merak konusuydu. Nitekim bu konuda Hazreti Ayşe şu bilgileri aktarır. Bir takım insanlar Resulullah'a kahinleri sordular. Allah Resulü, "Onları dikkate almaya değmez" buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, ama onların anlattıkları şeyler bazen doğru çıkıyor" dediler. Hazreti Peygamber şu cevabı verdi. "Bu söz cinlerdendir. Cin onu kapar ve kahin dostunun kulağına tavuğun gagalaması gibi defalarca fısıldar. Kahin ona 100 yalan karıştırır ve halka sunar." Burada Efendimiz, kahinlerin yalancılığına vurgu yapmakla birlikte onların cinler vasıtasıyla bir takım doğru bilgilere ulaşabildiklerini ve bazen de doğru şeyler söyleyebildiklerini ifade etmektedir. Şeytan ve cinlerin bilgi sızdırma olayından Kur'an-ı Kerim'de de söz edilmektedir. "Biz en yakın göğü yıldızlarla süsledik ve onu her azgın şeytandan koruduk. Artık onlar mele-i âlâyı, yüce melekler topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovularak alevli yıldızlarla taşlanırlar ve onlar için devamlı bir azap vardır."
Şayet meleklerin konuşmalarından bir haber kapıp kaçıran olursa, onu da önüne geleni delip geçen alevli bir yıldız takip eder. Bu ayetleri tefsir eden alimlerimiz, şeytan ve cinlerin gökyüzünden bilgi sızdırma işinin Resulullah'ın peygamber olarak gönderilmesinden sonra bittiğini belirterek, kâhinlerin geleceğe dair verdikleri malumatın gerçeklerden uzak olduğuna dikkati çeker.

Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde insanın kaderini değiştirme iddiası taşıyan, Allah'tan başka varlıklardan yardım alma gayesi güden, insanları sağlam bilgi kaynaklarından ve sebeplere başvurmaktan alıkoyan her türlü hurafe, batıl inanç ve uygulamalar açık ve kesin bir şekilde reddedilmiş ve yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber'in hemen tüm faaliyetlerinde hurafelerle mücadele ettiği görülmektedir. Söz gelimi kehaneti ve kâhinlerin eylemlerini kesinlikle hoş görmemiş, onların kehanet karşılığı aldığı ücreti asla tasvip etmemiş, çeşitli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatı olan ve hemen bütün milletlerde batıl inanç ya da folklor olarak var.

Bu ve benzeri hadisleri terhip yani kötülükten sakındıran rivayetler olarak anlamak daha uygun olacaktır. İslam'ın doğduğu sırada cincilik, düğüm atmak, üflemek, fal okları ve yıldıza bakmak gibi usuller yaygın bir şekilde putperestlikle birlikte uygulanmaktaydı. Bu nedenledir ki İslam bunlara şiddetle karşı çıkmıştır. Sihir, büyü yapılmasını Hazreti Peygamber helak edici büyük günahlar arasında saymış, hatta onu Allah'a şirk koşmanın hemen ardından zikretmiştir. Helak eden şeylerden kaçının, Allah'a şirk koşmak ve sihir yapmak. Esrarengiz olan hususlara karşı merak duyan insanoğlu, tarih boyunca çevresindeki bilinmeyenleri keşfetmeye, anlamaya ve geleceği hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmıştı. Bu nedenle de insanlar ilk dönemlerden itibaren gizli yönleriyle ve gelecekleriyle ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilgisiz kalmamış, onun bu özelliği sihir, büyü, fal, kehanet gibi uğraşıların toplumda yer edinmesine ve revaç bulmasına zemin hazırlamıştı. Ve zaman içinde insanların gayba, bilinmeze ve gizemliye olan ihtiyacını ve eğilimini karşılamak üzere kâhin, sihirbaz, büyücü, falcı, medyum gibi isimlerle anılan çeşitli kimseler ortaya çıktı. Bu kimseler mistik sezgi güçlerinin bulunduğunu, görünmez varlıklarla temasa geçtiklerini ve sıradan insanların bilemediği bazı bilgilere sahip olduklarını ileri sürmüşlerdi. Bu dönemin önemli bilgi kaynaklarından biri olan sihre, Kur'an'da değişik vesilelerle sıkça temas edilmiştir. Bu ayetlerde Allah'ın diğer peygamberlere ve Hazreti Muhammed'e indirdiği vahyin ve bu peygamberlerin hak olduğu, sihir ve sihirbazın olmadığı bildirilmiş, geçmiş peygamberlere karşı sihirbazların yürüttüğü muhalefet ve iftira kampanyasına değinilmiş, sihirbazların felah bulmaz, yalancı ve düzenbazlar olduğu ifade edilmiştir. Cahiliye dönemi Araplarında görülen bir başka bilgi türü de, hava durumu ve iklimlerdeki değişikliklerin, yıldızların hareketleriyle oluştuğuna inandıkları enva denilen halk astronomisi ve meteorolojisi bilgisidir. Onlar yıldızları, yağmur yağması, sıcakların veya soğukların başlaması, suların çekilip kabarması, bitki örtüsünde değişiklik olması, bereket ve kıtlık meydana gelmesi ve çeşitli rüzgar yahut fırtınaların çıkması gibi tabii hadiselerin amili olarak görmüşler ve onlara bir tür uluhiyet nispet ederek beklentileri doğrultusunda kendilerinden niyazda bulunmuşlardır. Onlar yıldızları bazı tabiat hadiselerinin yaratıcıları olarak görmekle küfre düşmüşlerdi. Hazreti Peygamber bu tür batıl inançları kınayarak yağmuru yağdıranın Allah olduğunu belirtmiş, yağmurun yağışını bir yıldızın doğup batmasına bağlayanların o yıldıza tapmış, Allah'ı inkar etmiş olacaklarını bildirmiştir. Cahiliye döneminde halkın bilgi edindiği bazı yöntemler daha vardır ve Hazreti Peygamber de zaman zaman onları bizzat kullanmış yahut tasvip etmiştir. Bunlardan bir tanesi kıyafe denilen ilginç bir bilgi edinme yöntemiydi. Bir kimsenin fiziki yapısına ve organlarına bakarak onun soyu, ahlak ve karakteri hakkında tahminde bulunmak demek olan kıyafe, İslam öncesi Hicaz Arap toplumunun kültüründe önemli yer tutan bir ilim dalıydı. Tecrübe ve tahminin yanı sıra feraset ve basirete dayalı olan kıyafe ilmi sayesinde elbette bugün tıp ilminin sağladığı kesin sonuçlar elde edilemiyordu. Ancak o günün imkanlarıyla nesebe dair bilgi sağlayan bu ilim dalında bazı kabileler şöhret kazanmıştı. Beni Müdliç, Beni Leheb ve Nizar oğullarının kıyafe ve firase konusunda uzmanlaştıkları kabul ediliyordu. Hazreti Ayşe kıyafe konusunda şu anekdotu anlatır. Bir gün Zeyd bin Harise ile oğlu Üsame, başları bir kadife ile örtülü, ayakları açık vaziyette yatmaktaydı. Müdliç kabilesinden Mücezziz adlı bir kaif, yani kıyafeci içeri girmişti. Resulullah da oradaydı. Mücezziz, "Şüphesiz bu ayaklar birbirinden olmalıdır." deyince, bundan hoşnut kalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yüzü parlayarak sevinçle yanıma girdi ve şöyle buyurdu.
Görmedin mi az önce mücezziz Zeyd bin Harise ile Üsame bin Zeyd'e baktı da,

şüphesiz bu ayaklar birbirindendir dedi. Peygamberimizin İslam öncesinde evlatlığı iken daha sonra azat ettiği Zeyd ile çok sevdiği Üsame arasında benzerliğin mücezziz tarafından ifade edilmesi Resul-i Ekrem'i memnun etmişti. Zira Zeyd'in beyaz, Üsame'nin ise siyah tenli olması baba oğul arasındaki bağ hakkında çeşitli dedikodulara yol açmıştı. Onun bu hoşnutluğu hem Üsame'nin nesebi konusunda rahatladığını hem de kıyafet konusunu önemsediğini göstermektedir.

Cahiliye döneminde kâhin ve arrafların yanı sıra Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan ehli kitap da önemli bir bilgi kaynağıydı. Bu iki dinin mensupları ümmi Arap toplumunca daha bilgili addedilmekteydi. Gerek din, gerekse dünya ve ahiretle ilgili çeşitli konularda çevredeki kitap ehline danışılmaktaydı. Peygamberimizin Mekke'de ilk vahyi almasının ardından eşi Hazreti Hatice tarafından Hristiyan bir bilgi olan Baraka bin Nevfel'e götürülmesi ve yaşanan tecrübenin ona sorulması bunun tipik bir örneğiydi. Kureyş'in Hazreti Peygamber'in gerçek peygamber olup olmadığını dahi Yahudilere sorması da bunu göstermekteydi. Ehli kitap olmaları hasebiyle Hicaz bölgesindeki Yahudilerin Araplar üzerinde önemli etkileri söz konusuydu. Hatta kitapsız ve peygambersiz olmalarının verdiği eziklik içerisinde Araplar, kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse, herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Cahiliye döneminde önemli bir bilgi kaynağı olan ehli kitap hakkında Resulullah daha ihtiyatlı bir tavır takınmıştı. O bir hadisinde şunu tavsiye eder: "Ehli kitabı ne doğrulayın ne de yalanlayın. Ancak biz Allah'a ve bize indirilene iman ettik" deyin. Peygamber Efendimizin okunmasını tavsiye ettiği ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Biz Allah'a ve bize indirilene, İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri katından verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız." Diğer bir hadisinde ise Allah Resulü, İsrailoğullarından ibretli şeyleri aktarmada bir sakınca olmadığını bildirir. Peygamber Efendimizin gerek bu beyanları gerekse Hazreti Ömer'in merakla okumakta olduğu Tevrat nüshasından dolayı rahatsız olduğuna dair rivayetler, ehli kitaptan alınan bilgiler konusunda temkinli ve seçici olunmasının gereğini ima eder. Görüldüğü üzere kendilerine herhangi bir peygamber ve kitap gönderilmemiş bir toplum olan cahiliye halkı, geleceğe dair bilgi edinmek üzere kâhin, arraf gibi cinlerle yahut doğaüstü güçlerle ilişkisi olduğunu düşündükleri kaynaklara inanıyor yahut enva ve yıldız kayması gibi çeşitli batıl inanışlardan kendilerince bazı sonuçlar çıkarıyorlardı. Gizli, görkemli olan şeylere karşı tüm insanlarda bulunan merak ve ilgi onlarda da vardı. Oysa Kur'an'a göre gaybi bilgi sadece Allah tarafından bilinebilirdi. Ve Allah bu bilgiyi ancak dilediği kimselere bildirirdi. Allah Resulü, İslam sonrasında cahiliye zihniyetini arzulayıp yaşatmaya çalışmayı doğru bulmamıştır. Bu bağlamda o, daima kehanet ve batıl inanışlara karşı koymuş, bu tarz bilgi kaynaklarına değer vermeyerek hayatlarına dahil etmeyen kimseleri şu sözlerle müjdelemiştir: "Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmazlar, uğursuzluğa inanmazlar ve her hususta Rablerine güvenip dayanırlar. Tecrübe ve birikime dayalı kıyafe ve nesep gibi hususlarsa Peygamber Efendimiz tarafından kabul edilmiştir. Kesin ve şüphe götürmez bir bilgi kaynağı olan vahye muhatap olan Hazreti Peygamber, yaşadığı dönemde vahiy ile çelişenleri kesinlikle yasaklamış, ilahi bilgi ile karışma ihtimali olan bilgi kaynaklarına ise temkinli yaklaşmıştır. Bununla birlikte dönemin ortak ürünü olan ve bütün insanlığın genel geçer kabul ettiği sağlam bilgi kaynaklarına yaklaşımı olumlu bulmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ayrımcılığa izin vermeyen tanıklık. Numan bin Beşir anlatıyor. Babam malının bir kısmını bana tasadduk etti, bağışladı. Ancak annem Amra binti Revaha, Resulullah'ı şahit tutmadıkça buna razı olmam dedi. Babam, bana yapılan bağışı şahit tutmak için Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Allah'ın Resulü bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam, hayır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan korkun, çocuklarınız hakkında adil olun buyurdu. Bunun üzerine babam döndü ve o sadakayı geri aldı. Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde en çok vurgulanan İslami ilkelerden birisi de adalettir. Anlamını verdiğimiz hadis, bu ilkeyi önce kendimizden ve ailemizden başlayarak hayata geçirmemizi öğütlemektedir. Başkalarına adil olun demek, onları hakka, hukuka davet etmek kolaydır. Ama iş kendimize dönünce, yani iğneyi kendimize batırmayı denediğimizde bunun kolay olmadığını ve nefsimize ağır geldiğini fark ederiz. Halbuki görünürde bizim hoşumuza gitmese de Allah ve Resulünün emir, yasak ve tavsiyeleri birey ve toplumun hayrına hizmet eden kurallardır. Bu hadisin başka varyantlarında Hazreti Peygamber'in "Beni şahit tutma çünkü ben haksızlığa şahit olmam, beni zulme şahit tutma" dediği belirtilmektedir. Tabiatıyla adaleti, hakkaniyeti herkese emreden bir peygamberin bir haksızlığa alet olması mümkün değildir. Bu hadisten çıkaracağımız en önemli ders, çocuklarımız arasında herhangi bir ayrım yapmadan onlara eşit muamelede bulunmamız gereğidir. Allah'ın kulları arasında yapmadığı bir ayrımı bizim yapmamız doğru değildir. Kız olsun erkek olsun, çocuklar Allah'ın bir nimeti, ailenin ziyneti ve sevinç kaynağıdır. Daha sonra aileye sağlayacağı katkıların farklı olduğunu düşünerek onlara farklı muamelede bulunmak Kur'an-ı Kerim'in kınadığı bir cahiliye adetidir. Nitekim cahiliye Arapları erkek çocuğu ileride savaşıp ganimet elde edeceği, tarım, hayvancılık ve ticarette çalışarak kazanç getireceği düşüncesiyle üstün tutarken, kız çocuğu ileride namuslarına halel getirebilecek bir yük gibi görüyor ve birçok haktan mahrum bırakıyorlardı. Halbuki geçmişte de günümüzde de erkeğin fiziki yapısı gereği doğal olarak üstlendiği görevler karşısında kadının bir eş ve anne olarak üstlendiği görevlerin daha az önemli olduğu söylenemez. Doğrusu toplumsal yapıya, zamana ve zemine göre farklılaşabilen bu görev taksiminde kadının da erkeğin de yaptıkları iş önemlidir. Bu konuda yapılabilecek bir karşılaştırmanın doğuracağı tartışmalar önce eşler, sonra da çocuklar arasında huzursuzluğa yol açar ve dolayısıyla bundan aile birliği zarar görür. Aradan 14 asır geçmesine rağmen toplumumuzda hala cahiliye adetlerine sıkı sıkıya sarılan, adeta bunları kendi örf ve adetleri haline getiren insanların varlığı hem şaşırtıcı hem de üzücüdür. Eğitimde kız erkek ayrımı yaparak kızlarını okula göndermeyen aileler toplumumuzun hala önemli bir problemidir. Kız çocuklarını eğitimden mahrum eden ebeveynler hem onlara hem de onların yetiştireceği çocuklara büyük kötülük ettiklerini, sadece kendi nesillerini değil gelecek nesilleri de etkileyecek vahim bir hata işlediklerini unutmamalıdırlar. Yöneticilerimizin de kız çocuklarının eğitimi önündeki yapay engelleri kaldırarak onların her kademede eğitim öğretim faaliyeti içinde yer almalarını kolaylaştıracak tedbirleri almaları şarttır. Çünkü bir toplum ancak kadınıyla erkeğiyle el ele vererek birlikte hareket edip birlikte aynı çabayı

gösterdikleri zaman yükselebilir. Bu da her iki cinsin aynı imkanlara ve fırsat eşitliğine sahip olmalarıyla mümkündür. Kadını geride bırakan ve onu bastıran hiçbir toplum başarıya ulaşamaz. Gerçekçi olmak gerekirse, ailede çocukları büyütüp yetiştiren kadınların eğitime belki erkeklerden daha çok ihtiyacı ve önceliği vardır. Dinimiz bu konuda hiçbir ayrım yapmadığı gibi, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır hadisiyle de herkesi ilme, bilgi edinmeye teşvik etmiştir. Buna rağmen kızlarımızın başta eğitim olmak üzere her alanda geri bırakılmasını dine bağlayanlar veya kendi yanlış geleneklerine dinden destek arayanlar büyük bir yanılgı içerisindedirler. Çocuklar arasında yapılan ayrımın doğurduğu olumsuz sonuçlardan biri de kız çocukların mirastan mahrum bırakılması konusudur. Bilindiği gibi ülkemizde kızlara miras bırakmamak için onlardan mal kaçırma yoluna başvurulduğu az görülen bir durum değildir. Bu yollardan birisi de kişinin sağlığında bütün mal varlığını erkek çocuklarına veya onlardan birine bağışlamasıdır. Halbuki bu uygulama hem Kur'an'ın kadına tanıdığı miras hakkına hem de Hazreti Peygamber'in sünnetine aykırıdır. Dikkat edilirse üzerinde durduğumuz hadiste Hazreti Peygamber kız çocuğunu mirastan mahrum etmek bir yana, malının bir kısmını bir oğluna bağışlayıp diğerlerine ayıran kişinin yaptığı haksızlık olarak nitelendirmekte ve bu muameleye şahit olmayı reddetmektedir. O halde her hak sahibine hakkını vermek olarak tanımlayabileceğimiz adalet ilkesini önce kendimizden ve yakınlarımızdan başlayarak uygulamak iyi bir Müslüman olmanın vazgeçilmez şartıdır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O rükû ettiğinde siz de rükû edin. O Semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edeni işitir dediğinde siz Allahümme Rabbena lekel hamd, yani Rabbimiz olan Allah'ım hamd sanadır deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne's sıdka yehdi ilel bir ve innel birra yehdi ilel cenneh ve innel racule leyasduku hatta yuktebe sıddika ve innel kezibe yehdi ilel fucur ve innel fucura yehdi ilen nar ve innel racule leyekzibu hatta yuktebe kezzaba.
0: Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz. Böylece Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakın, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar. Böylece Allah katında yalancı olarak tescillenir. İslam dinine göre doğruluk, peygamberliğin özelliği, takvanın da meyvesidir. Doğruluk, samimi bir imanla, hak ve hayır yolunda kararlı, dengeli bir hayat sürmedir. Doğruluk, bütün iyi ve güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurduğuyla, İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın," diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol," buyurdu. Bu hadisle Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. İstikamet, samimi tevhid inancı, sözde, niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid, doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu, dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilmez. Zaten güven vermemek, ihanet etmek de münafıklığın göstergesidir. Mümin, kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. İnandığı değerlere her zaman sadakat göstermeli, bu haliyle doğruluk sahibi ve güvenilir olmalıdır. Böylelikle iyilerden olur ve iyilerle beraber cennete gider.
1: Kırk hadiste iyilik.
3: Hazreti Peygamber aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebu Husayn isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu: "Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir."
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: وعن أبي صفوان سويد بن قيس

0: رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: أبو صفان سويد بن كايس رضي الله عنه anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç. Ölçüyü biraz da fazla tut, dedi.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse, Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi sana itaate yönelt.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki: kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın, bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi: ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı, ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem, Sultanül Enbiya, Burhanül Asfiya, Şefii-i Ruzi Ceza, Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, muazzez, mutahhar, mücella, münevver ruh-i tayyibelerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Âl-ü ezvac-ı tahirat, evlad-ı rasul, ashab-ı güzin, sair enbiya-i izam ve rusul-i fikam hazaratının cümle ervah-ı kutsiyeleri için. Pirimiz Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ve Efendimizin tüm müezzinlerinin ervah-ı şerifleri için. İlk tarif han Ümmü Ma'bed Hind bin Ebu Hale ve Ali bin Ebu Talib radıyallahu anhum hazaratının ruhları için. Piri Nat-ı Kaside-i Burde, Ka'b bin Züheyr radıyallahu anh hazretlerinin ve İmam Busuri hazretlerinin ervah-ı şerifleri için. Ve asr-ı saadetten bu yana kaside, mevlid, nat, miraciye, regaibiye ve tarif yazmış, bestelemiş, okumuş tüm zevatın ruh-i şerifleri için ve bu tarifin müellifi yazıcı oğlu Mehmet Efendi'nin ruhu için. Hasaten eimme hutaba müezzin kayyum sahibul hayrat vel hasenat ervahi için ve kâfe-i ehli iman ve ehli İslam ervahi için ve bilhassa Allah rızası için el Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: مِثْلَ.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dikkat çekecek kadar uzun ne de göze batacak kadar kısaydı. İnsanlar arasında orta boylu gözükürdü. Saçları ne kıvırcık ne de sarkık idi. Tıknaz değildi. Yüzü de yuvarlak idi. Rengi kırmızıya çalan bir beyazlıktaydı. El ve ayakları dolgundu. Yürüdüğünde yokuştan iner gibi hızlıca yürürdü. Bir tarafa döndüğünde vücuduyla dönerdi. İki kürek kemiği arasında nebilik mührü vardı. Nebilerin sonuncusuydu. İnsanların en cömertiydi. İnsanların kalbi en rahat olanıydı. Lehçesi en doğru, tabiatı en yumuşak ve insanlarla muaşereti en ikramlı olanıydı. Onu ansızın gören ondan korkar, onunla beraber olan onu severdi. Onu anlatmaya çalışan anlatmaktan aciz kalır, ne ondan önce ne de ondan sonra onun bir benzerini görmedim derdi.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة.
1: أنس'ten رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
0: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

0: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
1: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu.

0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan burunla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dininde ihlaslı ol, o zaman sana az amel de yeter.

Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Yardımlaşmak. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir toplumda ortak bir hayat ve geleceği paylaşan insanlar aynı düzeyde değildir. Zayıfı, güçlüsü, fakiri, zengini, erkeği, kadınıyla insan toplulukları bir yönüyle tezat, bir yönüyle de ahenk meydana getirmektedirler. Tabiattaki bu başkalık, bu tezat bir hareketin kaynağını oluşturuyor ki buna hayat diyoruz. Yaratılıştan gelen bu farklılıkla hayatın içinde yoğrulan insanlar muhakkak birbirlerine ihtiyaç duymaktadır. İnsanların birbirine muhtaç olmaları, karşılıklı olarak yardımlaşmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yardımlaşma, toplum halinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkalarıyla yaşamak, hem yardıma ihtiyaç duymamak imkansızdır. Bunun için İslamiyet yardımlaşmayı bütün maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırlarıyla ele almış ve dini ahlaki bir görev olarak ortaya koymuştur. Pek çok ve değişik konuda zengin fakire, güçlü zayıfa başvurmak zorundadır. Hiçbir zengin, "Benim param var, kimi istersem çalıştırırım, benim kimseye ihtiyacım yok" diyemez. Çünkü servetini çalıştırdığı insanların gücüyle kazanır. Zira kimi çalıştırıyorsa en azından ona muhtaç oluyor demektir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bütün sosyal ilişkilerde böyle durumlar söz konusudur. Bütün insanlar ister istemez bir başkasının gücüne, parasına, fikrine muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu konuya temas edilerek Müslümanlar yardımlaşmaya teşvik edilmiştir. Peygamber Efendimiz de birçok hadisinde maddi ve manevi yardımın insan hayatındaki önemini dile getirmiştir. Allah Teala, "İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın" buyurur. Dünya malının Allah'ın emri doğrultusunda kullanılması önemlidir. Bu nedenle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Hayır ve iyilik yapmak hususunda birbirinizle yarışınız" buyurmaktadır. Çünkü bu harcama ve yarışla ahirete uzanan geçide sağlam bir köprü kurma imkanı elde edilecektir. Zekat vermekten tatlı söz ve güler yüzle davranmaya kadar her şeyin iyilik kapsamına alındığı düşünülecek olursa, İslam dininin yardımlaşma sınırını ne kadar geniş tuttuğu daha iyi kavranır. Yardımlaşmanın faydaları hemen hissedilebilecek türdendir. Yardım yapmakla yoksullar korunmuş olur. Yardım yapanla yapılan arasında yakınlık oluşur. Yardımlaşma, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu kapatacağı gibi, aralarında bir sevgi ve saygı bağının kurulmasına da sebep olur. Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur. Zenginlik ve refah artar, fakirlik azalır. Dinimizin hoş görmediği dilencilik ortadan kalkar. Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi haramların işlenmesi en alt düzeye iner. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. "Bir hurmanın yarısıyla, bunu da bulamazsanız güzel sözle ateşten korununuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu tehlikede bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse, Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Kim bir müminin dünyevi sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurlarını örterse, Allah da onun kusurlarını dünya ve ahirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır." Görüldüğü üzere müminin mümin kardeşine karşı bazı sorumlulukları vardır. Zulmetmeyecek, tehlikeye atmayacak, sıkıntısını giderecek, yardımına koşacak ve kusurlarını yaymayacak. Hazreti Peygamber örtme işini muğlak bırakmıştır. Dolayısıyla bedelini örtmek, ayıbını örtmek, ihtiyacını örtmek, gıybetini yapmamak suretiyle kusurlarını örtmek vesaire diye her çeşit örtmenin anlaşılmasına imkan vermektedir. Sabır, şükür ve kanaat bilinci. Sabır, şükür ve kanaat bilinci, insanların sahip olacağı en üstün meziyetlerdendir. İnsanoğlu zaman zaman nimete erişir, şükreder, zaman zaman sıkıntı çeker, sabreder. Bazen de ihtiyaç duyduğu şeyleri kaybeder ama eldekilerle yetinmesini, kısmetine rıza göstermesini, kanaat etmesini bilir. Her halükarda Allah Teala ve kullar katında derecesini artırmış olur. Peygamber Efendimiz bu hakikati ifade etmek için şöyle buyuruyor. Müminin durumu gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Zira her halükarda işi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız mümine özgüdür. Sevinirse şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bela gelirse sabreder, bu da onun için hayır olur. Her insan elindeki nimete göre şükrünü yerine getirmelidir. Dolayısıyla ticaret erbabı da sahip olduğu servet nimetini hayırda harcayarak şükrünü yerine getirmelidir. Ama hayat her zaman düz bir yolda yürümeye imkan tanımaz. Bu durumda da inanan insan karşılaştığı sıkıntılara direnerek elden geldiğince sıkıntısını atlatmaya çalışır. Bütün faziletlerin esası, başarı ve olgunluğun sırrı sabırdır. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir. Kur'an-ı Kerim, insanın ahiretini kazanabilmesi için hayat boyu imtihan edileceği şeylerden birinin sabır olduğunu, muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve

Muhakkak ki Allah, iyilik edenlerin mükafatını boşa çıkarmaz. Şüphesiz Allah Teala sabredenlerle beraberdir ayetleriyle adeta kuluna borçlu kalmayacağını ve onu yalnız bırakmayacağını bildirmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hak sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiçbir kimseye verilmemiştir buyurarak, sabrın ne kadar büyük bir değer olduğuna işaret etmiştir. Ancak vurgulamak gerekir ki sabretmek, mahkumiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız tecavüzlere, insan onurunu zedeleyecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz değildir. Bunlara karşı mücadele etmek, hiç değilse içten elem duymak gerekir. İnsanın kendi gücü ve iradesiyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılaşabileceği ihtiyaçlar karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir. Bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz, mükafatın büyüğü belanın şiddetine göredir. Allah sevdiği kulunu belaya uğratır. Kim başına gelene rıza gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de rıza göstermezse Allah'ın gazabına uğrar buyurarak Allah Teala'nın sevdiği topluluğu dünyada cezalandırmakla bir bakıma ahirette karşılaşacağı büyük azaptan kurtaracağını müjdeler. Verilen herhangi bir nimetten dolayı bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalple verilebilecek en iyi karşılık, iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övmek ve şükretmekle mümkündür. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı yoktan var ettiğini ve ona çeşitli nimetler verdiğini, dolayısıyla insanın buna karşı Allah'a şükretmesinin gerektiğini, siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi ayetiyle haber vermiştir. Hazreti Peygamber de Allah Teala'nın huzur-u ilahide şükretmeyen insanlara nasıl muamele edeceğini şu sözleriyle dile getirmektedir. Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzur-u ilahiye getirilir. Allah Teala, ben sana göz, kulak, mal ve evlat vermedim mi? Hayvanları ve ekini senin hizmetine vermedim mi? Seni bunlara baş olmak ve onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala, öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Hadis-i şerif, sayılan nimetlere mazhar olan bir kimsenin nimetlere şükürle karşılık vermemesi durumunda kıyamet günü Allah Teala'nın da onu unutulmaya mahkum edeceğini bildirmektedir. Allah'ın kulunu unutmasıysa onu azaba terk etmesi, azaptan kurtarmaması demektir. Bir kutsi hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Yüce Allah buyuruyor ki, ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya gelerek, aranızda sorumluluk duygusu ve Allah'a duyduğu saygısı en çok olan kimsenin kalbi gibi olsanız, sizin bu durumunuz benim hakimiyetimi zerre kadar artırmaz. Ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya toplansanız, aranızdaki en günahkar birinin kalbi gibi olsanız, benim hakimiyetime en ufak bir noksanlık getiremezsiniz. Ey kullarım, hakkınızda itibar ettiğim şey, güzel davranışlarınızdır. Daha sonra siz onlara göre eksiksiz olarak mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaksınız. Öyleyse kim bir hayır işlemeye muvaffak olursa bundan dolayı Allah'a şükretsin. Kim de hayrın dışında başka bir şey işlerse bundan dolayı da kendi nefsini suçlasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sabreden ve şükredenlerin kimler olduğunu bizlere şöyle haber vermektedir. İki haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder. Dindarlıkta kendinden üstün olana bakıp ona uymak, dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe şükretmek. İşte böyle olan kimseyi Allah

şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de dindarlıkta kendinden aşağı olana, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse, Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.''

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت.
0: آدم oğlu malım malım der. Ey Adem oğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve ahirette karşılığını almak üzere verdiğin sadakadan başka senin malın var mı ki? Peygamber Efendimiz Bahreyn halkıyla bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü miktarda malla Medine'ye geri döndü. Ashab merakla elçinin getirdiği malların etrafında toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah Resulü durumu görünce önce gülümsedi, sonra şu uyarıda bulundu. Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin. Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım. İslam, dünya hayatından bağımsız bir din değildir. Bilakis İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar, insanın hayatını her yönüyle şekillendirir. Fakat kişi Allah'ı unutup onun emir ve yasaklarını göz ardı ederse bunun sonucunda tamamen dünyanın meşgalelerine dalar. Geçici olana meyleder, dünya ahiret dengesini kaybeder. Sonuçta bu kimse dünyevileşmiş olur. Müslüman elbette dünyası için de çalışacaktır. Zira her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa da dünya nimetlerinden de doğru ve uygun şekilde yararlanmak esastır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Mü'min, dünya hayatında elde ettiği imkanların esiri olmaz. İmkanlarını Rabbinin rızasına uygun bir şekilde kullanır. Dünya ahiret dengesini gözetir, geçici dünya hayatının heveslerine aldanmadan bir hayat sürer. Kırk hadiste güzel ahlak.

Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağı doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra "Hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle Said, mutlu veya şaki, bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın" buyurdu. Sahabilerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak" dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, "Bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağına işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır" buyurdu ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. "Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi."

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de

Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak kılınan bu iki rekat hakkında "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir." buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. "Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın." Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz Dolunay'a baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz" buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü hal.
4: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
3: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
6: İza hamma abdi bi hasene ve lem ya'malha ketabtuha lehu hasene fe in amilaha ketabtuha 10 hasenat ila 700 di'af ve iza hamma bi sayyi'ah ولم يعملها لم اكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة.
5: İzzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve kötülüğün ne denli hassas ölçüsü olduğuna dikkat çekmiştir. İyilik yapanları, hatta iyilik yapmayı arzu edenleri bile takdir etmiş, kötülüğe meyledeni yermiştir. Çünkü ameller niyetlere göre kabul görür. Bu yönüyle müminin niyeti amelinden önce gelir. Niyet, kulluğun sırrı, amelin özü ve ruhudur. İslam dinine göre iyi bir niyete dayanmayan amel, Allah katında makbul değildir. Samimi niyet, en az gayret kadar değerlidir. İyi bir davranış, sadece düşünceden ibaret olsa, hayata geçirilme imkanı bulunmasa da gerçekleştirilmiş kadar değer görür. Akıldan geçen olumsuz düşünceler yüzünden Müslüman günaha girmez. Kötü düşüncenin eyleme dönüşmediği sürece yazılmaması, onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasından kasıt, Allah'ın hoşnutluğu gözeterek kötülüğü yapmaktan vazgeçmektir. Eyleme dönüşen kötülüğe karşılık bir kötülük yazılmasıysa, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir ve kötülüğün engellenmesine yöneliktir. Yüce Rabbimize gizli olan hiçbir şey yoktur. O şöyle buyurmaktadır: Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Buna göre açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Öyleyse bizim hem düşüncelerimizin hem de davranışlarımızın doğru ve güzel olması, iyilikleri barındırması gerekir. Fakat Rabbimizin rahmeti gereği düşüncede olan davranış hayata geçirilmemişse, düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak düşüncelerimizin davranışlarımız üzerinde etkisinin olduğunu da unutmayalım. Çünkü iyi düşünen iyi işler yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların geçici dünyayı değil, sonsuz ve gerçek hayatı düşünerek harekete geçmelerini ister. Bizler de samimi eylemleri çoğaltmanın gayretinde olalım.
3: Kırk hadiste iyilik.
5: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur: Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

Çocukluğunu peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. O, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdu.

Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye kendisine sorulunca da şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.

cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir, buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Amr bin Avf el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca, sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce, Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulallah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.

İbni Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek Musa size mucize olarak ne getirdi dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.

Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. Enes bin Malik anlatıyor. Bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et." buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde Allah'ın Resulü yakıcı güneş ve rüzgarın altında silahını boynunda taşısın da Ebu Haysem'e serin gölgede yemeği hazırlanmış bir şekilde nimetlerin içinde oturup kalsın. Olacak şey mi diye düşündüm. Eşimin konuşmasına dahi fırsat vermeden yola koyuldum.
1: Eğer gitmekle emrolundunsa git. Arkandayız ey Allah'ın Resulü.
2: Peygamberimiz, eğer bu konuda Allah bana bir şey emretseydi size danışmazdım dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, Rumların sayısı çok fazla. Senin bu derece yakına gelmen onları korkutmuştur. Uygun bulursanız bu yıl buradan geri dönülsün. Uygun değilse de Yüce Allah bu konudaki buyruğunu bildirir.
2: Ashabının görüşlerini tek tek dinleyen peygamberimiz Tebük'ten ileri geçmedi.
3: Zülbicadeyn, ne kısmetliymiş. Seni Allah'ın Resulü kabrine indirdi. Şimdi de dua ediyor.
4: Geçerli bir mazeretim yok. Nefsime yenik düştüm. Ha bugün ha yarın yola çıkarım derken sizin gerinizde kaldım. Beni affedin.
5: Sonra sizin yola çıktığınızı öğrendik. Arkanızdan yetişemeyiz diye geri kaldık.
6: Doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü. Yaşımızın geçkinliği bizi oyaladı. Bir de baktık ki Medine'de kadınlar, çocuklar ve münafıklardan başka kimse kalmamış. Pişman olduysak da bir faydası olmadı. Bizleri affet.
2: Verilen ceza çok ağırdı. Toplumdan soyutlanacaklar ve kendileriyle baş başa kalacaklardı. Herkes sorumluluk sahibi olduğunun farkına varmalıydı. Bu yasak 50 gün sürdü. Nihayetinde Allah indirdiği ayetlerle onları bağışladığını bildirdi.
0: 150. Bölüm.
2: Tebük seferine katılamayan müminlerin haklarında verilen toplumdan soyutlanma cezası bitmiş, onların affedildiği Allah tarafından Tevbe suresinin 118. ayetiyle beyan edilmişti. Yakın dostlarından biri Ka'b bin Malik'e başından geçenleri sordu.
7: Ka'b, neler olduğunu bana anlatır mısın? Sen Medine'nin en yiğit adamlarındansın. Uhud'da peygamberimize yan yana savaştın. Hendek de sen öyle. Bu seferden seni alıkoyan şey neydi?
8: Hiçbir gazada Resulullah'tan geri kalmamıştım. Bedir müstesna. Ama bu gazadan geri kalanların hiçbirini Allah da Resulü de yermemişti. Bu Bedir gazasında Resulullah'ın Kureyş'in kervanını talep ederek hareket etmesindendi. Fakat Allah aralarında önceden bir yer ve zaman tayini olmamışken onunla düşmanını bir araya getirdi. Resulullah'la birlikte Akabe'de bulundum ve İslam üzere sözleştiğimiz anı müşahede ettim. İnsanlar arasında Bedir'den daha çok söz edilmesine rağmen Bedir'de bulunmak beni Akabe'de bulunmaktan fazla sevindiremez. Tebük gazasının yapılacağından haberdar oluşuma ve o güne kadar elde edemediğim güç ve imkana sahip olmama rağmen Allah'ın Resulü ile sefere çıkmamıştım. Vallahi o zamana kadar bir araya getiremediğim 2000 devesine sahiptim.
2: Resulullah bir yere sefere çıkacağı zaman hedefini gizlerdi. Ancak bu defa aşırı sıcak bir havada gazaya çıkacaktı. Uzun bir seferdi ve düşman büyük ve güçlüydü. İşte bu yüzden halka durumu açıklamıştı. Gerekli olan hazırlığın yapılması emrini insanlara ulaştırmıştı. Bu nedenle Resulullah'a sefer için tabi olanlar pek çoktu. Onların isimlerini kapsamlı bir kitap bile bir araya getiremez.
7: Evet, sayımız 30.000'i geçiyordu.
8: Pek az kişi gazaya çıkmama hususunda Allah'tan bir vahiy gelmediği sürece kendisini Resulullah'tan gizleyebileceğini sanıyordu. Peygamber Efendimiz meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerden hoşlanıldığı ve insanların bunlara yöneldiği bir zamanda bu gazaya çıktı. Peygamberimiz ve beraberindeki Müslümanlar hazırlıklara başladılar. Sabahleyin onlarla birlikte hazırlanmak üzere kalkıyor, fakat akşama hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime istediğim zaman buna güç yetirebilirim diyordum. Bu hal bende insanların ciddi ciddi kollarını sıvadıkları vakte dek sürdü. Peygamber Efendimiz ve beraberindeki Müslümanlar yola çıktıkları halde ben henüz hiçbir hazırlık yapmamıştım. Ve ondan sonra bir veya iki gün içinde hazırlanır, sonra da onlara katılırım dedim. Onlar ayrıldıktan sonra hemen ertesi sabah hazırlanmaya giriştim. Ama yine hiçbir şey yapmadan eve geri döndüm. Yine ertesi gün oldu ve ben yine hiçbir şey yapmadan eve geri döndüm. Bu hal bende onların hazırlanıp uzaklaşmalarına ve gazayı kaçırmama dek sürdü. Keşke yola çıkıp onlara yetişmeye gayret etseydim. Bunu da yapamadım. Resulullah'ın gidişinden sonra sokağa çıktığımda özürlerinden dolayı savaşa katılamayan birkaç hasta ve yaşlı adamla bir de münafıklığından şüphelenilen insanları gördüm. Geride kaldığıma çok üzüldüm. Resulullah Tebük'e varana kadar benden söz etmemiş. Tebük'te etrafındakilerle oturmuşken Ka'b bin Malik ne yaptı diye sormuş. Selime oğullarından biri, ey Allah'ın Resulü, onu, hurmalığı ve kendisine olan güveni alıkoydu demiş. Muaz bin Cebel, ne çirkin konuştun. Vallahi hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz susmuş.
7: Evet, aynen öyle oldu.
8: Peygamber Efendimizin Tebük seferinden dönüş haberi bana ulaşınca beni bir üzüntü sardı. Ardından bir bahane bulmak için düşünmeye, yarın peygamberimizin bana olan hoşnutsuzluğundan nasıl kurtulurum demeye başladım. Aile fertlerimden görüş sahiplerinin hepsinden yardım istedim. Peygamberimizin gelmek üzere olduğu söylenince bu kötü düşünceler benden uzaklaştı. Doğruluktan başka bir şeyle bundan kurtulamayacağımı anlayarak gerçekleri olduğu gibi anlatmaya karar verdim. Peygamberimiz sabahleyin Medine'ye geldi. Seferden döndüğünde mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra halkın arasına otururdu. Yine böyle yaptıktan sonra geride kalanlar gelip yeminler ederek özür dilemeye başladılar. Bunlar 80 küsür kişiydi. Resulullah da söylediklerini ve yeminlerini kabul edip onlar için bağışlanma diliyor ve gizli hallerini Allah'a havale ediyordu. Nihayet ben de gelip kendisine selam verdim. Bana kızgın olduğunu anlayabiliyordum. Gel dedi. Huzuruna oturdum. Bana neden geride kaldın? Kendine deve almamış mıydın diye sordu. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, vallahi eğer ben senden başka dünya ehlinden herhangi biriyle otursaydım, bir özürle onun memnuniyetsizliğinden kurtulur ve ona bir delil de getirirdim. Evet, Allah'a yemin olsun ki eğer bugün sana yalan söz söylesem benden memnun kalacaksın. Fakat hemen ardından Allah doğruları sana bildirir. Şayet ben içinde bulunduğum hal üzere doğruyu söylersem Allah'tan sonumun hayır.

0: Onların Resulullah'tan özür dileyişleri gibi özür dilemekten aciz kaldım. Resulullah'ın günahın için istiğfar etmesi sana yeterliydi. O kadar söylendiler ki Resulullah'a dönüp tekrar konuşmak bile aklımdan geçti. Onlara benden başka kimse bu durumla karşılaştı mı diye sordum. Evet, iki kişi daha senin dediğini söyledi. Onlara da sana söylenilenlere benzer şeyler söylendi dediler. Onlar kim dedim? Amr bin Avfoğullarından Mürare bin Rabi ve Hilal bin Ebi Ümeyye dediler. Ardından bildiğin gibi Resulullah insanların bizimle konuşmasını yasakladı. Halk bizden uzak durmaya başladı. Bizden yüz çevirdiler. Öyle ki bana yeryüzü dar gelmeye ve içim sıkılmaya başladı. Bu yerler artık bildiğim yerler değil gibiydi. Tam 50 gece böyle geçti. İki arkadaşım evlerinde oturup kaldılar. Ama ben onların en genci ve en dinç olanıydım. Çıkıyor, namazları Müslümanlarla birlikte kılıyor, sokakları dolaşıyordum. Ne var ki kimse benimle konuşmuyordu. Resulullah'a geliyor, namazdan sonra onu selamlıyor. Kendi kendime acaba selamımı iade etmek için dudaklarını kıpırdattı mı kıpırdatmadı mı diyor. Sonra ona yakın yerde namazımı kılıyor ve gizlice ona bakıyordum. Ben namazdayken bana bakıyor ve ona yöneldiğimi görünce hemen benden yüz çeviriyordu. Bu durum uzun süre devam etti. Bir gün dayanamayıp amcamın oğlu Ebu Katade'nin duvarına tırmandım. O insanlar arasında en çok sevdiğim kişiydi. Ona selam verdim. Fakat vallahi selamıma cevap vermedi. Ona Ebu Katade, Allah aşkına söyle, Allah ve Resulünü sevdiğimi biliyor musun dedim. O sustu. Sorumu tekrar tekrar sorunca bana cevap olarak şöyle dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir. İki gözümden boşanan yaşlara mani olamıyordum. Duvardan tekrar tırmandım. Çarşıya doğru yöneldim. O sırada Suriye nebatilerinden Medine'ye satmak üzere buğday getirmiş olan bir adam beni soruyor ve Ka'b bin Malik'i bana gösterecek kimse yok mu diyordu. Beni gösterdiler. Sonunda bana gelerek Gassan Melik'inden bir mektup verdi. Melik bir ipek parçasına mektup yazmıştı. Girişten sonra şöyle diyordu. Bize arkadaşının sana eziyet ettiğinin haberi ulaştı. Allah seni sıkıntı ve eziyet çekmen için yaratmadı. Bize gel, seni gözetiriz.
1: Nasıl da haberdar olmuş?
0: Mektubu okuyunca bu da başka bir bela. Uğradığım bu bela yetmiyormuşçasına bir müşrik bana ilgi gösteriyor dedim ve mektubu yaktım. 40 gün geçmişti. Allah Resulü'nün elçisi gelerek Resulullah hanımından uzak durmanı emrediyor dedi. Boşanmamı mı istiyor yoksa diye sordum. Hayır, uzak dur, ona yaklaşma dedi. İki arkadaşıma da aynı şekilde elçi gönderdi. Hanımıma ailene git, Allah'ın bu konuda hükmünü vereceği vakte kadar orada kal dedim. Benim gibi cezalandırılan Hilal bin Ümeyye'nin hanımı Resulullah'a giderek ey Allah'ın Resulü, Hilal bin Ümeyye yaşlı, zayıf, hizmetçisiz biridir. Ona yardım etmekten beni men mi ediyorsun diye sormuş. O, hayır, fakat sana yaklaşmasın diye ona izin vermiş. Kadın, vallahi ya Resulallah, o günden bugüne hep ağlıyor, gözlerini kaybetmesinden korkuyorum demiş. Bundan sonra 10 gece daha bekledik. Peygamberimizin Müslümanları bizimle konuşmaktan men edişinin üstünden tam 50 gece geçmişti. Evlerimizden birinin damında sabah namazını kılmıştım. Genişliğine rağmen yeryüzü bana dar geliyordu. Nefesim daralıyordu. Tam o esnada vadinin üzerinde birinin şöyle bağırdığını duydum. Ka'b bin Malik, müjde! Hemen secdeye kapandım. Anladım ki artık genişlik ve ferahlık vaktidir. Allah beni affetmiştir.
1: Hamdolsun.
0: Allah'ın Resulü o gün sabah namazını kıldıktan sonra halka Allah'ın bizi bağışladığını bildirmiş. Bunun ardından insanlar hemen bizi müjdelemeye koşmuşlar. Müjdecim bana geldiğinde üzerimdeki iki parça elbisemi ona hediye ettim. Bir elbise emanet alıp giyerek Resulullah'ın yanına koştum. Müslümanlar mescidin etrafında beni sevinçle karşılıyor ve Allah'ın seni bağışlaması sana mübarek olsun diyorlardı. Mescide girdim. Resulullah oturuyordu. Talha bin Ubeydullah kalktı, elimi sıkarak beni tebrik etti. Onun bu samimi tavrını ömrüm boyunca unutmayacağım. Kendisine selam verdiğim zaman Resulullah yüzü sevinçten parlayarak

0: Seni annenden doğduğun günden beri yaşayacağın en hayırlı ve saadetli günle müjdelerim dedi. Yüzü ay parçası gibiydi. Sevinçli olduğu zamanlar böyle olurdu. Bu müjdenin kendisi tarafından mı yoksa Allah tarafından mı olduğunu sordum. Allah tarafından dedi. Ey Allah'ın Resulü! Tövbemin Allah tarafından kabulünden dolayı bütün malımı sadaka olarak vermek istiyorum dedim. Malının hepsini dağıtma. Bu senin için daha hayırlıdır dedi. O halde Hayber'de hisseme düşmüş olan malı kendime ayırıp geri kalanını dağıtayım dedim. Sonra şöyle dedim. Ya Resulallah, Allah beni ancak doğrulukla kurtardı. Artık yaşadığım müddetçe doğrudan başka bir söz söylemeyeceğim.
1: Allah'a şükür. Sizi doğruluk kurtardı. Ben de diğer arkadaşlarının bağışlandıklarını duyduklarındaki hallerini gördüm. Hilal bin Ümeyye ağlamaktan perişan bir hale gelmişti. Kendisine affedildiği söylendiğinde secdeye kapandı. Öyle uzun kaldı ki öldü zannettik. Sizin adınıza hepimiz çok sevindik. Allah hiçbirimize gazabıyla muamele etmesin.
2: Tebük'ten dönüldüğünde Ramazan ayının başıydı. Aynı ayda Taif'ten temsilciler gelerek İslamiyet'le ilgili bilgi almak istediklerini söylediler. Müslümanlar onlara oldukça misafirperver davrandı. Mescidin yakınlarında kendileri için bir çadır kuruldu. Eğer İslamiyet'i kabul ederlerse topraklarının İslam devletinin koruması altında olacağı söylendi. Onlar da pazarlık yapmak istediler. Kabul etmek istemedikleri ilk konu putlarını korudukları Lat tapınağının yıkılmasıydı.
3: Makul şeyler söylüyorsunuz. Size katılmak istiyoruz ama tapınağımızı yıkma fikrinden vazgeçin.
4: Peygamberimiz bu teklifinizi kabul etmiyor.
3: Peki. 2 yıl daha müsaade edin, sonra yıkalım.
4: Hayır, onu da kabul etmiyor.
3: Bir ay müsaade etseniz.
4: Mümkünü yok.
3: Tanrıların lanetine uğramaktan korkarız. Aramızdan kimse onları yıkamaz. Bari bu görevi bize bırakmayın.
4: Resulullah'a soralım. Ne derse o olur.
3: Bir de günde 5 kere ibadet ettiğinizi öğrendik. Bizi buna mecbur etmeyin. Buna güç yetiremeyiz.
4: Tamam. İsteklerinizi peygamberimize ileteceğim. Bekleyin burada. Peygamberimiz putlarınızla ilgili isteğinizi kabul etti. Ebu Süfyan'ı görevlendirdi. Tapınağı o yıkacak ama namazla ilgili isteğinizi kabul etmedi. Namazsız bir dinde hayır yoktur dedi. Şartlarımız bunlar. Eğer kabul ederseniz Müslüman olursunuz.
2: Taif'in temsilcileri Müslüman oldular ve Ramazan'ı Medine'de geçirdiler. Oruçlarını tuttular ve ibadet esaslarını öğrendiler. Sonra Ebu Süfyan eşliğinde yurtlarına dönüp emirleri yerine getirdiler. Taif'teki müşrikleri bir korku sarmıştı. Aralarından biri vardı ki onun korkusu hepsinden büyüktü. Bu Mekke'nin fethi sırasında kaçarak buraya yerleşen Vahşi idi. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi şimdi nereye gidebileceğini düşünüyordu.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulü

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmü'r-Rabi binte el-Bera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir" buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade. Bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Haset, iyiliği tüketen ateş. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hasetten sakının, çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: bir insanın kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: biriniz mali imkanlar bakımından ve bedenen kendisinden daha iyi durumda olanları görecek olursa, bir de kendisinden daha kötü durumda olanlara baksın. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma ekreme şabun şeyhan lisinnih illa qayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinnih.
0: Bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili Peygamberimiz ve ashabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesine çok arzu ettiği babasını alıp Peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü, yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce, her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak, ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak, ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım, tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mü'min, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
5: Peygamberimiz dul veya bekar olsun, nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bekar kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bekar bir kızın izni

izni nasıl olur diye sorunca sessiz kalmasıyla buyurmuştu. Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla bir de meafirden yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, "Amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi meafirden olan kumaşını versen, yahut onun meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu," dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser, Ubade'nin başını okşayıp, "Allah'ım, buna bereket ver," diye dua ettikten sonra, "Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi," dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. "Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir."

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.''

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.

0: Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Hristiyan yahut Mecusi yapar.

Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.

Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O beytten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr beyttendir." diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı." cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar." açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım." Allah Resulü, "Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur." demiştir.

0: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Sevgili Peygamberimiz kimi zaman kendisine bir meselenin hükmünü soran kişiye bir yönüyle sorusuna benzeyen ve aslında cevabını bildiği başka bir soru sorardı. Her iki meselenin benzerliğini muhatabına keşfettirir, sonra da o halde her iki meselenin hükmü de aynıdır derdi. Bu şekilde muhataplarının akıllarını kullanmalarını sağlar ve böylelikle meseleleri kıyas ettirirdi. Yine bir gün buna benzer bir olay yaşandı. Hasam kabilesinden bir adam Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi ve şöyle bir soru sordu.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cevabını aradığım bir soru var.
0: Allah'ın kutlu elçisi adamın gözlerine bakıyor ve onu dikkatlice dinliyordu. Sorusunu sorması için bir işarette bulundu.
1: Ey Allah'ın Resulü, babama hac farz oldu. Lakin o bir bineğe binip hacca gidemeyecek kadar yaşlı biri. Diyorum ki eğer mümkünse babamın yerine ben hac yapabilir miyim?
0: Bunun üzerine kutlu Nebi adama babanın bir borcu olsa o borcu öder miydin diye sordu.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, tabii ki öderdim. O benim babam. Babamın borcu benim borcumdur.
0: Resulullah adama baktı ve tebessüm etti. Öyleyse babanın yerine sen hac yap dedi.
1: Demek bu şekilde olabiliyor ha? Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin. Babam da bu duruma çok sevinecek.
0: Adam sevinçle Hazreti Peygamber'i selamlayarak huzurundan ayrıldı. Allah'ın Resulü böylece kişinin babasının yerine hac etmesiyle babasının borcunu vekaleten ödemesini kıyas etmiş, aralarındaki benzerlikten dolayı aynı hükmü vermiş, sonuç olarak her ikisinin de doğru olduğunu söylemişti.
2: Hadislerin hikayeleri.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hadis sohbetleri az sonra.
1: Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi. "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber, "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım" dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 560 nolu hadis. وعن عائشة رضي الله عنها. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet. Annemiz "Ennahum zebahu şatan." Anlatıyor ki onlar bir koyun kesmişler. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, مَا بَقِيَ مِنْهَا Ondan geriye ne kaldı? Kestikleri koyunu kastediyor. Belli ki bu koyundan fakirlere dağıtmışlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kesilen koyundan geriye ne kaldı diye soruyor. قَالَتْ Annemiz demiş ki, مَا بَقِيَ مِنْهَا اِلَّا كَتِفُهَا Ondan geriye sadece kürek kemiği kaldı. Neredeyse tamamına yakınını dağıtmışlar. Geriye sadece bir kürek kemiği kalmış. Bunu duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا Kürek kemiği hariç tamamı kalmış demek ki. رَوَاهُ تِرْمِذ۪يُّ Okuduğumuz bu rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş. وَقَالَ حَد۪يثٌ حَسَنٌ صَح۪يحٌ Ve demiş ki bu hasen sahih bir hadistir. Rivayetin içerisine baktığımızda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin infak edilen kısmına dair yaklaşımını görüyoruz. Daha önceki bir rivayette de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişiye malından ne var ki diye sormuş, yiyip içtiğinden, giyip kuşandığından ve bir de infak edip ahiret için kendisi namına gönderdiğinden başka kişiye malından, servetinden ne var ki? Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmeye çalıştığı yaklaşım. Elimize geçen bunca imkandan gerçekten bize kalanlar. yiyip içtiklerimiz, giyinip kuşandıklarımız, yani bizatihi kendimizin tükettikleri ve bir de kendi elimizle verip öteye, ahirete yatırım olarak gönderdiklerimiz. Cenab-ı Hak وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Her kişi yarın için ne gönderdiğine baksın, oraya odaklansın. Bugün için ne biriktirdiğine odaklanmak yerine yarın için kendisi adına Allah'ın katında buradan neler gönderdiğine baksın. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ. Kendiniz için önden her ne gönderirseniz, min hayrin, hayır namına, teciduhu indallahi, onu Allah'ın katında bulursunuz, kaybolmaz. Buradan gönderdikleriniz Hak katında karşınıza çıkar gelir. Huwa hayran ve a'zama ecra. Hem daha hayırlı bir biçimde karşınıza gelir, hem de ecri, karşılığı, sevabı çoğaltılmış, büyütülmüş, nemalandırılmış olarak karşınıza gelir. Dolayısıyla kul malından Allah yolunda harcadıkları aslında kendisi için ayırdıklarıdır. Kendisine kalan aslında Allah yolunda buradan gönderdiği, kendi namına gerçekleştirdiği bu yatırımlardır. Ve bunları Allah katında bulur. Teciduhu indallah. Allah'ın katında hazır bulursunuz. Bunu da yapmazsa kul, servetinin ne kadar çok olmasının bir anlamı yok. Çünkü yiyip içip, giyinip kuşanıp bizatihi kendisi tükettiklerinin dışındaki bol sıfırlı rakamların tamamı devreden bakiyeye dönüşür. Yani sonrakilere devreder. Onlar da kendileri için bir şey çok fazla almadan sonrakilere devrederlerse, böylece mal kuşaktan kuşağa devreden bakiye olmuş olur. Eline geçen bu maldan kendisi için bir şeyler ayırmazsa, yiyip içtikleri nedir ki, giyinip kuşandıkları nedir ki? Bir insan giyerek, kuşanarak, yiyip içerek malının kaçta kaçını tüketebilir bu dünyada? Dolayısıyla kişinin kendisi için ayırabileceği, yiyip içip giyinip kuşandıkları dışında kendisi için kalıcı bir biçimde ayırabileceği yegane yol bu dikeydeki yatırımdır. Yataydaki yatırımları biliyorsunuz, dünyada gerçekleşen yatırımlar. Kişi bu yollarla malını çoğalttıkça çoğaltır. Ne kadar çoğaltırsa çoğaltsın, yiyip içip giyinip kuşanıp tükettikleri dışındakiler isterse milyarlar olsun, bir süre sonra o kişiyle ilişkisi tamamen kesilecektir. Eline geçenden kalıcı bir biçimde kendine biraz ayırabilmenin yegane yolu Hak katında yatırım yapmaktır. Her kuşak ellerine geçen maldan kendileri için kalıcı bir biçimde yatırım yapmaya yönelirse, böylece para, mal, mülk, servet üzerinden geçtiği her kuşağa yarar sağlamış olur. Ama diğer türlü kuşaklar yiyip içip giyinip kuşanıp tükettikleri dışındakileri tamamen yığmak, biriktirmek suretiyle sonraki nesle aktarırlarsa, onlar da aynı yaklaşımı sürdürürlerse, kuşaklara hiçbir yararı olmayan devasa servetlerin devreden bakiye şeklinde, hayırsız bir biçimde nesilden nesile aktarımından ibaret bir sahne ortaya çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bakış açımızı değiştirmek

0: olursa yahut şunun bunun çekiştirildiği gıybet olursa yahut iftira olursa bunlar yükselmez, çöker kalır, cürüm olarak, suç olarak kulun üzerine yığılır. Ancak güzel kelam kulun doğruyu, hakkı söylediği ve bunu Allah için yaptığı süreçler, anlatımlar, dürüstçe dile getirilen ikrarlar, şehadetler, başta kelime-i şehadet olmak üzere yükselir. Bu imanın yükselmesi, bir de buna eşlik eden amelin, salih amelin yükselmesi. O yüzden dikey bir süreç diyoruz. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'u. Yatırım yapmanın yolu hak katına göndermek. Cenab-ı Hakk'ın yanına göndermek. Kendin için ne kadar ayırmak istiyorsan o devasa servetinden, senden sonrakilere de örnek teşkil edecek şekilde ayır ve gönder. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Her kişi kendi geleceğine, kendi yarınına ne gönderiyorsa ona baksın. Gerisi devreder gider. Devredip giden bol sıfırlı servetlerin üzerinden geçtiği kuşaklara, yiyip içip giyinip kuşanıp tükettiklerinden gayrı bir hayrı olmaz. O yüzden Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha annemiz, kestiğimiz koyunun tamamına yakınını neredeyse infak ettik, geriye bir tek kürek kemiği kaldı deyişini Resulullah çevirdi. Tamamını kendimize ayırdık, kaldı bir tek kürek kemiği hariç. Biçimine soktu. Bu iki bakış açısı birbirinden tamamen farklı, biri diğerinin inversiyonu gibi. Bu da gösteriyor ki Allah'ın Resulü böyle bakmamızı istiyor hayata. Allah yolunda infak ettiğimizi harcadık gitti gibi değil, kendimiz için ayırdık, özenle sakladık, koruma altına aldık, bizim oldu artık. Bu gözle bakmamızı istiyor. Asıl elimizden çıkanlar, bizim olmayacak olanlar henüz Allah yolunda infak etmeyip öylece beklettiklerimizdir. Onlar avuçlarımızın arasından süzülecek ve bizimle irtibatı gün gelecek tamamen kesilecek. İmam Tirmizi bu hadis için Hasan Sahih tanımlamasında bulunmuş. Bu demek oluyor ki okuduğumuz hadis Hasan ile Sahih arasında bir yerde kalıyor. Yahut iki isnadı var, biriyle Sahih, biriyle Hasan olarak gözüküyor. Şu halde bu rivayet İmam Buhari ve İmam Müslim'in Sahihini almadıkları dördüncü dereceden Sahih hadis olarak değerlendirilebilir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan programın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّا.
3: Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Kötülük ve haksızlık yapanı, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmama anlamına gelen affetme, İslam'ın en temel özelliklerinden biridir. Allah Teala kendisinin çok affedici olduğunu ve affetmenin üstün bir ahlaki özellik olduğunu belirtmiş ve müminleri bağışlayıcı olmaları yönünde teşvik etmiş.

0: gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz, Mekke ve Medine dönemlerinde insanları doğru yola iletmek için tüm gayretiyle çalışırken çok sayıda haksızlığa maruz kaldı. Tebliğ görevini zor şartlarda yerine getirdi. Müşrikler onu yolundan döndürmek için her türlü yöntemi denediler. Bu saldırılar bazen ambargo şeklinde olup tüm Müslümanları etkiliyordu. Bazen sevgili Peygamberimize yönelip onu rahatsız ediyordu. Kâbe'de namaz kılarken mübarek sırtına işkembe atılması ona yapılan zulümlerden sadece biriydi. Yapılan tüm bu haksızlıklara rağmen Allah Resulü sabretti ve insanları kazanmaya çalıştı. Kendi nefsi için kimseyi cezalandırmadı ve onları affetmeyi tercih etti. Onun davranışları, yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir sözlerinin hayata geçirilmiş haliydi. Tüm zorluklara rağmen kendisine inananların her geçen gün artması ve Medine'ye hicret edip orada İslam devletinin temellerini atması adeta şu ifadelerini doğruluyordu. Kul, başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yüce Rabbimiz, Peygamberimizin affediciliğini ve çevresindeki insanlara karşı yumuşak davranışlarını ödüllendirdiğinde, kazanan sadece Allah Resulü değil, tüm insanlık olmuştu. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. Ali İmran Suresi 159. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, ayetin emirlerini hayatı boyunca uygulamaya devam etti ve fethettiği zaman Mekke ahalisine şöyle seslendi. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de size, bugün sizi sorgulamak yok. Haydi gidiniz, serbestsiniz diyorum.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd tarafına bir birlik gönderdi. Bu birlik Beni Hanife kabilesinden Yemenlilerin reisi olan Sümame bin Üsal adında bir kişiyi esir aldı ve getirerek mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak "Ne düşünüyorsun Sümame?" diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti: "İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen dilediğin kadarı sana verilir." Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi. 3. günde sorusuna aynı cevabı verince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Sümame'yi salıverin." Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istedim.

İstediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin? Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi: "Kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün?" Sümame, "Hayır, fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir" şeklinde cevap verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

0: Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.
3: Abdullah bin Ömer, babası Hazreti Ömer'le sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem buluşturan hatıralarından birini şöyle anlatır. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ömer'in radıyallahu anh üzerinde beyaz bir elbise görür. Bunu yeni mi aldın yoksa yıkandı mı diye sorar. Yok der Ömer radıyallahu anh. Yıkandı da ondan böyle görünüyor ya Resulallah. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dilekte bulunur. Yeni elbiseler giyesin, hamd ederek yaşayasın ve şehit olarak ölesin. Ve Allah seni dünyada ve ahirette göz aydınlığıyla rızıklandırsın.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevt ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.

Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz ey Allah'ın Resulü sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz ama nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Çok kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
2: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
0: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde, büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor," dedi. "Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak

yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir? Cennetlik adam sakince, sadece gördüklerin dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur.

Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, Süleyman'ı sabah namazında göremedim deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce "Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir" dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz cevabını verdi. Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah'ım, her türlü hayırlı işimde senden sebat ve azim isterim. Senden nimetlerine şükür ve sana güzel ibadet etme gücü vermeni dilerim. Dürüst bir kalp ve doğruları söyleyen bir dil isterim. Senden bildiğin hayırları ister ve bildiğin şerlerden sana sığınırım. Bildiğin hatalarımdan dolayı da senden af dilerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde istikamet üzere olun. İstikamet üzere olmanız ne güzeldir. Amellerinizin en hayırlısı da namazdır. Müminden başkası namazı muhafaza edemez buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.
4: Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır." der. Allah, "Evet öyledir. Sen, seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim." deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir." buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun." der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab,

geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek, "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz. Onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah, "Evet," buyurdu. Sonra Hazreti Ömer, "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine "Evet," diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de "Evet" cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmaz.

konuşmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
1: Herhangi bir genç bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Bir zamanlar pek çok şeye gücü yeten insan, yaşı ilerlediğinde Allah'ın kanunu gereği eskiden yaptıklarını yapamaz, anladıklarını anlayamaz hale gelir. Bazen aklı erer de gücü yetmez. Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Yardıma ve desteğe ihtiyaç hissedebilir. Ona yardım elini uzatacak ilk kişi ailesindeki genç bireylerdir. Büyüklerine destek olanlar hem onların hayat tecrübelerinden faydalanır hem de sevgili peygamberimizin müjdelediği gibi kendi yaşlılığında ona hizmet edecek gençlerin varlığını güvence altına alır. Büyüklere saygı göstermeyenlerin mümin ahlakını içselleştiremediğini ifade eden sevgili peygamberimiz, ebeveyn söz konusu olunca sorumlulukların daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveyninden İkisi ya da biri yaşlandığı halde onlardan kendini cennete ulaştıracak duayı alamayanları şiddetle kınamıştır. Yaşlıların sosyal hayatın içinde kalmalarına önem veren Allah Resulü, namaz kıldıranları, cemaatini tanıyıp onların durumlarını dikkate almaları konusunda uyarmıştır. Sizden biriniz, insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun.

0: Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Yaşlıları ve tüm ihtiyaç sahiplerini koruyup gözeten sevgili Peygamberimiz, çevresindeki insanlara da hatırlatmalar yapmıştır. Siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Allah Teala'nın sunduğu uzun ömür fırsatını salih amellerle zenginleştirerek değerlendirmek bireyin elindedir. Kendisine en hayırlı insan kimdir diye sorulduğunda Peygamberimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir cevabını vermiştir. Tüm nimetler gibi aynı zamanda imtihan olan uzun ömrü değerlendiremeyense ziyandadır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dilimizdeki gönül kocamaz ifadesi, yaşlandığı halde bunu kabul etmek istemeyerek hala genç gibi davrananların duygularını yansıtır. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir sözleriyle Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmiş ve başkalarına muhtaç olacak kadar yaşlanmaktan Allah'a sığınmıştır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebubekir yine "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer" buyurdu.

Peygamberimiz Es-Sâib bin Ebu Sâib el-Mahzumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sâib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sâib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.

Ebu Ümame Sudey bin Acılan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir. Söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dinizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.

Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti. Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki eğer Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa artık buna sevinmem. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye.

Ebu Yahya Hureyn bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler şems ile mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe kavseyine, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar. Ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya eyyühen nas, alâ inne rabbekum vâhid, ve inne ebâkum vâhid, alâ lâ fadla li'arabiyyin alâ a'cemî, ve lâ li'acemiyyin alâ arabî, ve lâ li'ahmar alâ esved, ve lâ esved alâ ahmar, illâ bit-takvâ.
0: Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Dikkat edin! Hiçbir Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, hiçbir beyazın siyahiye, siyahinin de beyaza, takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Peygamber Efendimiz, yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği veda hutbesinde, tüm insanların yaratılışta eşit olduğuna işaret etmiş, renklerinden, ırklarından ya da dillerinden dolayı bir grubun diğerinden üstün olmadığını belirtmiştir. Sözlerinin devamında insanı yücelten değerin ne olduğunu açıklamıştır. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Peygamber Efendimiz veda haccı öncesinde de insanların bir ırka veya millete mensubiyeti dolayısıyla üstün olmayacağını belirtmişti. İslam'ın cahiliyeden kalma bir değer yargısı olan ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırdığını uygulamalarıyla ashabına öğretmişti. Bilal-i Habeşi'ye kızan Ebu Zer ona "Siyah kadının oğlu" diye bağırmıştı. Bilal durumu Allah Resulüne anlattı. Peygamberimiz Ebu Zer'e "Onu anasının zenci olmasıyla mı ayıpladın? Sen kendisinde hala cahiliye adeti bulunan bir kimsesin" diyerek onu ikaz etti. İnsan Allah'ın takdiriyle bir ailenin, bir ırkın, bir milletin içine doğar.

0: içinde yaşadığı toplumu sevmesi, onun değerlerine sahip çıkması ırkçılık olarak değerlendirilmez. Sevgili Peygamberimiz şu sözleriyle hangi davranışın ırkçılık olarak değerlendirileceğine açıklık getirir. Kişinin kavmine zulümde yardımcı olması ırkçılıktır, kavmiyetçiliktir. Irkçılık, kendi ırkını diğer ırklardan üstün görmek ve toplumu oluşturan esasın ırk olduğunu ileri sürmektir. Böyle bir yaklaşım, sakınılması gereken kötülüklerin başında yer alır. Vatanını, milli değerlerini Allah rızası için savunurken ölen, şehitlik mertebesine yükselir. Fakat Peygamberimizin ikazını dikkate almayanı, tehlikeli bir son beklemektedir. Irkçılık yapmak için savaşan, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere bunun uğruna ölen bizden değildir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Rivayete göre Hazreti İbrahim saçının ağardığını görünce sormuştur: "Ya Rabbi, bu nedir?" Rabbi İbrahim'e "Olgunluktur ya İbrahim" şeklinde mukabele eder. Hazreti İbrahim "Rabbim, olgunluğumu artır" diye dua eder.

İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer hadisi rivayet eden mücahide hitaben, sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

Cahiliye Devri, İnanç ve İbadetler. 1. Bölüm. İslam 610 yılında yeryüzünü şereflendirmiş ve bu tarihten itibaren Allah Resulü, başta en yakınları olmak üzere insanları Allah'ın dinine çağırmaya başlamıştı. İnananların sayısı zamanla arttıkça Kureyş topluluğunun onlara karşı uyguladığı baskı da şiddetini artırmıştı. Müşriklerin ağır baskı ve işkenceleri dayanılmaz boyutlara ulaşınca Resulullah Müslümanlar için çareler aramaya başladı. Bu arayış neticesinde 15 kişilik ilk muhacir heyetine hiç kimseye zulmetmeyen bir hükümdarın iş başında olduğu Habeşistan'a gitmelerini ve Allah bir çıkış yolu gösterinceye kadar orada kalmalarını söyledi. Buna karşılık Kureyş, Habeşistan'a hicret eden bir avuç Müslümanı sığındıkları bu ülkeden geri getirmek için bir heyet gönderdi. Adil hükümdar Necaşi Asame'nin huzurunda bu heyetle Müslüman heyeti arasında bir tartışma oldu. Kureyşlilerin iddialarına muhacir Cafer bin Ebi Talip, İslam'ın kendisinde meydana getirdiği değişimi özetlediği şu tarihi konuşmasıyla cevap verdi. Hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabayla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da bize emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi bildiriye uyduk. Artık sadece Allah'a ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Bize işkence ettiler. Allah'a ibadeti bırakıp tekrar putlara tapmaya döndürmek, önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak ve böylece dinimizden döndürebilmek için bize baskı yaptılar. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca, biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar! Senin yanında haksızlığa uğratılmayacağımızı umduk. Bu konuşmadan sonra Necaşi, mültecileri Kureyşlilere vermeyi kabul etmedi ve misafirliklerinin devamına karar verdi. Cafer bin Ebi Talip, Allah Resulü'nün kendilerinde gerçekleştirdiği mucizevi değişimi, hayatlarının İslam'la aydınlanmadan önceki ve onunla şereflendikten sonraki iki farklı dönemini işte bu şekilde tasvir etmişti. Onların şahit olduğu dönemlerden birincisi, İbrahimi devletin unutulmaya yüz tuttuğu, dini, insani, ahlaki değerlerin yozlaştığı, insanın kendisine ve Rabbine yabancılaştığı karanlık dönemdi. İkincisi ise bu karanlığın Resulullah tarafından İslam'ın nuruyla aydınlatıldığı saadet asrıydı. İslam öncesinde insanlığın inançsızlık, zulüm, adaletsizlikle kıvrandığı, hayatın her alanında cahilce uygulamaların hüküm sürdüğü bu zaman dilimi, o dönemde yaşanılanlara yakışır şekilde cahiliye dönemi olarak isimlendirilmişti. Cahiliye kavramı cehil kökünden gelir ve bilgisizlik ve cehaletin yanında kabalık, zorbalık, barbarlık anlamı da taşır. Cehil kelimesinin ilim ve hilm kavramlarının zıddı olması yönüyle
cahiliye kavramı da yalnızca ilmin değil, akıllı ve kültürlü davranma, yumuşak, hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni hareket etme anlamındaki hilmin de zıttıdır. Bu yönüyle inanç veya dünya görüşü yönünden cahiliye çağının bilgisizliği, İslam'ın bilgelik ve aydınlığının zıddını ifade eder. Nitekim cahiliye dönemi insanı yalnızca bilgisizliklerinden dolayı değil, hilm sahibi olmadıklarından dolayı da Kur'an tarafından eleştiriye muhatap olmuşlardı.

Cahiliye dönemi, İslam döneminde Arapların sahip oldukları inanç ve sosyal hayat telakkisi olarak tanımlanır, ancak bunun yanında genel olarak o dönemin zihniyetini andıran, günah ve isyan içeren davranışlar içinde cahiliye nitelemesi yapılabilmektedir. Cahiliye kavramının Allah Resulü'nün ve ashabının dilinde çeşitli şekillerde kullanıldığı görülmektedir. Nitekim pek çok rivayette cahiliyeye ait anılardan bahsedilirken, Hazreti Peygamber ashabının davranışlarında cahiliyeye ait izler gördüğünde onları uyarırken veya sahabe o döneme ait davranışlarının hükmünü Resulullah'a sorarken cahiliye kavramını zikretmişlerdir. Ayetlerde ise genel olarak cahiliye zihniyeti ve bunun insan ilişkilerine, sosyal ve hukuki alana yansımaları konu edilerek bunların yerine İslam'ın değerleri yerleştirilmeye çalışılmıştır. Kur'an, Uhud Savaşı'nda münafıkların tutumunu Allah'a karşı haksız yere cahiliye devrindekilere benzer düşüncelere kapılmaları sebebiyle eleştirmiş ve putperest cahiliye kuruntularına dayalı şüphe ve tereddütten kurtulamamış zihniyeti zannı cahiliye olarak isimlendirmiştir. Hükmül cahiliyeyi, yani eski cahiliye hükmünü geri getirmek isteyen insanlar uyarılmış ve Hazreti Peygamber'in hanımları teberrücül cahiliye, yani cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılma konusunda ikaz edilmişlerdir. Cahiliye dönemine damgasını vuran inanç, ahlak, tutum ve davranışlardaki taassup, adaletsizlik, aşırı kabile taraftarlığı, ırkçılık, kin, öfke ve şiddetin karşılığı olarak Kur'an'da hamiyetül cahiliye ifadesi zikredilmiş ve kalplerine cahiliye taassubu yerleşmiş olan kafirler bu tutumları sebebiyle eleştirilmişlerdir. Cahiliye zihniyetinin ve uygulamalarının temelini yozlaşan dini inançlar oluşturuyordu. Zira hayatın her karesinde onların tahrif edilmiş inançlarına dair izler görmek mümkündü. İlahi vahyin adeta fetret döneminin yaşandığı bu çağda insanlar Hazreti İbrahim'in ilahi vahyini unutmuşlar, var olan dini değerleri yozlaştırıp aslından çok farklı bir şekle büründürmüşlerdi. Hazreti İbrahim'den beri tek Allah'a inanan Arapların zaman içinde atalarına ve atalarının hatırasına sorgulamaksızın körü körüne bağlanmaları onları şirk akidesine yönlendirmişti. Cahiliye zihniyetinin devamını sağlayan da taassuba dönüşmüş olan putperest ataları taklit zihniyetiydi. Biz atalarımızı bir din, millet üzerinde bulduk. Biz ancak onları taklit ederiz şeklinde kendilerini niteleyen bu zihniyet, Allah Resulü'nün en büyük mücadele alanını oluşturuyordu. Puta tapan atalarına koşulsuz bağlanmaları ve onları taklit etmeleri nedeniyle

tavır, cahiliye zihniyetinin temel özelliğini oluşturuyordu. Kur'an'ın biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz gibi, senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik şeklinde özetlediği durum içinde, cahiliye devrinde insanlar, az sayıdaki haniflerin dışında dini yönden atalarından devraldıkları bilgisizlik içerisinde hayatlarını sürdürüyorlardı. Hazreti İbrahim'in hanif dinini bırakıp şirk akidesini benimseyen insanların Allah inancının yanında putlara da tapılan ilginç bir akideleri bulunuyordu. Esasında o dönemin insanına yeryüzü ve içindekiler kimindir denildiğinde Allah'ındır cevabını veriyorlar, Allah'ın dünyayı yarattığını kabul ediyor, zor durumda kaldıklarında ona sığınıyor, rızkı onun verdiğine inanıyor ve onun üzerine yemin ediyorlardı. Bunun yanında kendilerini Allah'a yaklaştırsın diye Allah'la aralarında aracı olarak gördükleri putlara da tapıyorlardı. Kur'an'ın Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeyleri şefaatçi edinmelerinden dolayı eleştirdiği bu insanlar, kimi zaman yardım dilemek, kimi zaman da şeref ve itibar kazanmak amacıyla sahte ilahlar edinmişlerdi. Taş, ağaç, çamur ve hamurdan yapılan putlar, heykeller veya dikili taşlar, cahiliyede tapınmaya değer bulunan nesneler arasındaydı. Her kabilenin ilahi güç atfettiği bir putu bulunur ve onlara çeşitli şekillerde tapılırdı. Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerinde ve özellikle Hicaz bölgesinde isimleri ve şekilleri farklı pek çok put vardı. Kabe ve çevresinde 360 put bulunuyordu. Bunun dışında her evde tapınacak bir put mevcuttu. Ayetlerde de zikredilen ve yalnızca ataların taktığı isimlerden ibaret olduğu vurgulanan Lat, Menat, Uzza ve Hübel gibi putlarsa putların en büyüklerinden sayılıyordu. Onlar için kurbanlar kesilir, yeminler edilir, onlara yiyecekler sunulurdu. Putların bazıları sabit, bazıları taşınabilirdi. Bir kısmı ise acıkınca yenilebilecek cinstendi. O döneme ait rivayet kültüründe cahiliye zihniyetinin şirk geleneğini yansıtan çarpıcı hatıralar yer almaktadır. Mesela tabiinin önde gelenlerinden Mücahid'in kendisini azat eden efendisinden naklettiğine göre bir gün efendisinin ailesi ona kaymak ve süt dolu bir tas vererek bunu tanrılarına hediye olarak götürmesini istemişti. Ancak tanrılardan korktuklarından dolayı yolda bunları yememesi için onu sıkı sıkı tembihlemişlerdi. O tası götürüp putların önüne koyduğundaysa bir köpek gelip kaymağı yemiş, sütü içmiş, ardından da putun üzerine pislemişti. Ayrıca cahiliye insanının yolculuğa çıkarken beraberinde üçünü tenceresine sac ayağı olarak kullanacağı, birini ise tapacağı dört taş aldığı da naklediliyordu. Yine cahiliye döneminde güzel bir taş ele geçirildiğinde ona taptıkları, taş bulamadıklarında biraz kum toplayıp sonra bol sütlü deveyi getirip bu kum yığınını tamamen ıslatıncaya kadar deveyi sağdıkları ve o yerde kaldıkları sürece bu kum yığınına taptıkları da anlatılmıştır. Cahiliye zihniyetinin temelini oluşturan putçu din anlayışı, hemen her varlığa uluhiyet yakıştıran inanç tarzı pek çok batıl inanış ve hurafeyi de beraberinde getirmişti. İnanç konusunda tam bir bocalama içerisinde olan cahiliye insanı, çeşitli varlıkları kutsallaştırarak, sahte ilahların sayısını artırarak içlerindeki inanç boşluğunu doldurmaya çalışıyordu. Allah'a oğullar ve kızlar isnat ediyorlar, cinleri ona ortak koşuyorlar, melekleri dişi kabul edip Allah'ın kızları sayıyorlardı. Bunların yanında çeşitli gök cisimleri ve yıldızlar da ilahi güç atfedilen varlıklar arasında yerini alıyordu. Ayrıca yıldızların yağmur yağdırarak insanları rızıklandırdığı düşüncesi cahiliyeden kalma alışkanlıklar arasında zikredilmiştir. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimde cahiliye adetlerinden kalma dört şey vardır ki bunları kolaylıkla terk edemezler. Bunlar asaletiyle övünme, nesepleri kötüleme, yıldızlarla yağmur isteme ve bağıra çağıra ölülere yas tutmadır. Ve yine o buna inanmanın Allah'ı inkar etmek anlamına geldiğini söyleyerek böyle davranışlardan ümmetini şiddetle sakındırmıştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun. Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nikahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister, rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın, feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla bu hurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara, nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından, asilere lütfun yüce fermandır efendim.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

0: merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İşe erken başlamak. Sahr el-Gamidi'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, ümmetimden erken kalkanların işlerine bereket ver. Hadisi nakleden Sahr'ın bu rivayetin hemen ardından dile getirdiği şu gözlem ve tecrübe konuya açıklık getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keşif kolu veya bir ordu gönderdiği zaman günün ilk saatlerinde gönderirdi. Sahr, ravi kendisini kastederek tüccar bir adamdı. Ticaret için bir kimseyi veya kervanını gönderdiğinde sabahın ilk saatlerinde gönderirdi. Bundan dolayı da mal ve serveti çok oldu. Hadis-i şerif çarşı pazarın, iş yerlerinin, atölye ve fabrikaların erken açılarak zamanın çok iyi değerlendirilmesini teşvik etmektedir. Bu itibarla iktisadi, içtimai, ilmi vesaire faaliyetler için sabah erkenden işe başlamak, dini hüküm bakımından sünnet, müstehap sayılmıştır. Bu noktada işe erken başlamak bereket kaynağıdır manasına gelen el-mübakere, mübareketun vecizesi, unutulmaması gereken altın bir öğüt olarak görülmelidir. Malı ucuza satarak sürümden kazanmak, dürüst davranarak, yumuşaklık ve kolaylık göstererek müşteriyi memnun etmek birer bereket vesilesidir. Bereket kelimesi ziyade, nema, rağbet, devam, genişlik, bolluk, çok, mevzul, hayır, felah, saadet ve kesintisiz nimet manalarına gelir. Bereketli, çok, mevzul, ziyade hasılat veren şeyler demektir. Allah bereket versin cümlesi bir şeyin artmasını temenni yerinde kullanılır. Dilimizdeki tebrik, teberrük ve mübarek kelimeleri de aynı kökten gelir. Demek oluyor ki bereket maddi veya manevi, iyi ve hoş görülen bir imkan ve nimetin süreklilik ve kalıcılık arz etmesi demektir. Yaratıcı kudretin kullarına bir lütuf ve ihsanı olarak bereket, sadece maddi imkan ve nimetlerle sınırlı değil, zaman, sevgi, umut, huzur, bilgi ve hikmet gibi hayatın her alanını ilgilendiren değerler bütünüdür. Bereket harekettedir ve bereket içinde gibi sözler meşhur darb-ı meseller arasındadır. Yüce Kur'an kendisini mübarek olarak nitelediği gibi gökten inen suyla yerden biten zeytin ağacını da mübarek diye zikreder. Ayrıca Allah'ım Muhammed'e bereket ihsan eyle. Allahümme barik ala Muhammedin cümlesi Arap dili ve hadis alimi Firuzabadi tarafından şöyle açıklanır. Allah'ım Muhammed'in zikrini, gündeme gelişini, davetini, evrensel çağrısını ve şeriatını, dinini ve üstün ahlakını payidar, devamlı kıl. Onun yolunu takip edenleri ve ona taraf olanları çoğalt. Allahümme edim zikre Muhammedin ve da'vetehu ve şeriatehu ve kessir etba'ahu ve eşya'ahu. Burada işaret edilmelidir ki, Cuma Müslümanlar için bereket, coşku ve heyecan dolu bir gündür. Cuma, dini bir sembol, bir bayram, haftalık özel bir toplantı ve toplu bir ibadet günüdür. Cuma gününden daha faziletli bir gün üzerine güneş ne doğar ne de batar. Ve kim Cuma namazını hiçbir geçerli sebep, mazeret, zaruret olmaksızın 3 defa terk ederse, Allah onun kalbini mühürler hadisleri o günün ehemmiyetini ve faziletini açıklar. O gün insanlar toplandığı için cem kökünden Cuma adı verilmiştir. O saatlerde Müslümanlar kendi aralarında işlerini görüşürler, geçen bir haftanın muhasebesini yaparak gelecek hafta için hareket tarzı belirlerler. Hutbede Müslümanların sıkıntı ve problemleri dile getirilerek çözüm yolları üretilir. Gelecek Cuma'ya kadar gündem canlı ve diri tutulur. Böylesine önemli olan bir zaman diliminde iş ve çalışmaya kesinlikle ara verilmelidir. Yüce Rabbimiz, ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır buyurur. Bu itibarla hatip mindere çıkıp iç ezanın okunmasından itibaren namaz kılınıncaya kadar alışveriş ve benzeri bir dünya işiyle meşgul olmak, Hanefilere göre tahrimen mekruh, Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre ise haram görülür. Bu zaman zarfında yapılan alışverişin dini hükmü böyle olmakla birlikte Hanefi ve Şafilere göre akit hukuken geçerlidir. Maliki ve Hanbelilere göre ise akit de geçerli değildir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men kana halifen felyahlif billahi ev liyasmut.
0: Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun. Gereksiz yemin etmemek ve yemin etmeyi alışkanlığa dönüştürmemek şartıyla yemin, dinen izin verilen ikna yöntemidir. Bir masumun zarar görmesini engellemek için yemin etmek gerekliliktir. Kavgayı engellemek için yemin etmek tavsiye edilen bir davranıştır. Haram bir şeyi yapmak için yemin etmek haramdır. Sevgili Peygamberimiz yemin edilirken hangi sözlerin kullanılacağını, hangi sözlerden sakınılması gerektiğini örnekleriyle öğretmiştir. Müminleri, cahiliye dönemi alışkanlığı olan babaların ya da putların adına yemin etmekten sakındırmış, gerekli durumlarda Allah'ın ismi anılarak yemin edilebileceğini hatırlatmıştır. Kendi yemin ederken genellikle "kalpleri çeviren zata yemin olsun" cümlesini kullanan Allah Resulü, yemin etmesi gereken kişinin "kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim" sözlerini kullanmasını tavsiye etmiştir. "Vallahi, billahi, yemin ederim, Allah şahidim olsun ki" ve benzeri ifadeler yemin ederken kullanılabilir. "Şunu yaparsam kafir olayım, peygamberin ümmeti olmayayım, Allah'ın gazabına uğrayayım" ya da "Kur'an çarpsın ki" benzeri ifadeler

Varsam kafir olayım. Peygamberin ümmeti olmayayım. Allah'ın gazabına uğrayayım. Ya da Kur'an çarpsın ki benzeri ifadelerden sakınmak gerekir. Sevgili

Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. "Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazamel ahzâbe vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.''

Bir hadisinde peygamberimiz şöyle buyurmuştur: misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa, bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını ister talep eder, isterse de hakkından vazgeçer.

Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah aleykesselam deme, zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: "Şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte, "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım, sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı. Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, "Çocuk namaz kıldı mı?" diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman, "Çocuğa namaz kılmasını emredin" diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi?" dedi. Ben, "Evet ya Resulallah" dedim. "Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır" sözüdür buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
0: Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa, Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Allah Teala bazı insanlara dünya nimetlerini daha bol vermiş, onları mallarıyla sınamayı dilemiştir. Zenginlerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardır. Ve muhtaç kimseler bazen kendilerinden daha iyi durumda olanlardan yardım talep edebilirler. Sevgili Peygamberimiz, isteyenlere küçük de olsa bir şeyler verilmesini tavsiye etmiştir. Yarım hurmayla da olsa, fakiri boş olarak geri çevirme. Alın teriyle geçinme imkanı varken, dilencilik yapmak ve bunu bir mesleğe dönüştürmek, İslam'ın onaylamadığı bir davranıştır. Özellikle geçimini temin etmekle sorumlu olduğu çocuğunu dilendirmenin vebali daha büyüktür. Bu hem çocuğu istismar etmektir hem de onların eğitim hakkını elinden almaktır. İnsan için sadece çalıştığının karşılığı olduğunu, tüm canlıları rızıklandıracağını haber veren Rabbimiz, tembellik edip başkasından yardım istenmesini hoş karşılamaz. Çok ısrar edip karşısındakini vermek zorunda bırakmaksa zulümdür. Sevgili Peygamberimiz, verince öven, vermeyince yeren, dilencilik yapan ve bu konuda ısrarcı olan kişileri Allah'ın sevmediğini belirtir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de, vermeseler de buyuran Allah Resulü, insanların içinde bulundukları şartlara göre mutlaka bir gelir elde edeceklerine işaret eder. Bu konuda sahabe de bizlere örnektir. Her şeyini Mekke'de bırakarak inancı uğruna Medine'ye hicret eden Müslümanlardan Abdurrahman bin Avf, Medine'deki Ensar kardeşlerinden bir şey istememiş, rızkını kazanmak için eline aldığı iple pazara gidip çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden biri olmuştur. Zira o, Peygamberimizden, veren el, alan elden daha hayırlıdır ilkesini öğrenmiş ve hayatına aktarmıştır.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.

Vahiy katiplerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebu Bekir'e, Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebu Bekir, "Fesubhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken, o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebu Bekir, "Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz." dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere

dediklerini tekrarladı. Ey Allah'ın Rabbi dediklerini tekrarladı. Ey Allah'ın Rabbi dediklerini tekrarladı. Ey Allah'ın Rabbini öyle anlatıyorsun ki sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle, güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz dedi. Bunun üzerine Resul-ü Zişan, bu canı bu tende tutan Allah

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim. Ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.
1: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size bir şey haber vereyim mi dedi ve ekledi. Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz. Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri

Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, sizleri Yüce Rabbimin selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, sıhhat ve afiyetiyle selamlıyorum. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ten nakleden kutsi bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh kal, semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, kâle Allahu Teala, ene Rahman ve hiye Errahim, şakaktu leha ismen min ismi, men vasalaha vasaltuh ve men kata'aha betettuh. Kıymetli kardeşlerim, bu rivayette Abdurrahman bin Avf, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şu rivayeti nakleder. Yüce Allah buyuruyor ki, ben Rahmanım, o akrabalık bağı Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürürüm. Onunla ilişkiyi kesenle de ben de ilişkiyi keserim. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hepinizin bildiği gibi Besmele ve Fatiha suresiyle başlar. Bismillah, Allah'ın adıyla başlıyorum dedikten sonra Yüce Rabbimizin iki büyük ismini zikrederiz. Er-Rahman, Er-Rahim. Rahman ve Rahim olan. Fatiha suresine başladığımızda da Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun dedikten sonra Er-Rahmanir-Rahim, o din gününün sahibi olan Yüce Rabbimiz Rahmandır, Rahim'dir diye başlıyoruz. Yani hem Besmele'de hem de Fatiha'da Yüce Rabbimiz iki büyük ismine, adeta bu iki isimle başlayarak ne kadar büyük bir değer verdiğini bizlere işaret buyurmuşlardır. Kıymetli kardeşlerim, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimiz bizlere merhamet etmektedir. Hem bu dünyada hem de ahirette. Bu dünyada mümin kafir ayırt etmeksizin merhamet etmektedir Rahman sıfatıyla. Ama ahirette sadece ve sadece müminlere merhametli davranacaktır. Allah-u Teala müminlere merhametli olarak cennetini ikram edecek, merhametli olarak Ru'yetullah dediğimiz Yüce Rabbimizin görülmesi gibi çok önemli bir şerefle bizleri şerefyap edecektir. Kıymetli kardeşlerim, Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhüme sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisini nakleder. Errahimun yerhamuhumurrahman, merhamet edenler, merhametli davrananlar Rahman'ın merhamet ettiği kimselerdir. İrhamu men fil ard yerhamkum men fis sema, yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de sizlere merhamet etsinler. Errahimu şicnetun minel rahman, rahim Rahman'dan bir bağdır. Femen vasalaha vasalahullah, kim bu bağı bağlar, devam ettirecek olursa Allah-u Teala da onunla ilişkisini devam ettirir.

Ve men kata'aha kata'ahullah. Onu koparanı da Allah koparır. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Yüce Rabbimiz yakın ve uzak akrabaya iyi davranmamız gerektiğini, ilişkileri iyi sürdürmemiz gerektiğini bizlere emretmiştir. Başta anne babamız olmak üzere onlar küçükken bize nasıl davranmışlarsa öf demeden sabırla, metanetle onlara hizmet etmemiz gerektiğini, saygılı davranmamız gerektiğini ifade etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teyze annenin yarısıdır diyerek veya anne menzilesindedir, konumundadır diyerek teyzeye önem verilmesi gerektiğini de ifade etmişlerdir. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah iki önemli isminden Rahman ve Rahim olan isminde hanımefendilere rahimi yerleştirmiş ve hepimiz o merhamet dünyasından, rahim dünyasından 9 ay 10 gün kaldıktan sonra bu dünyaya adeta ağlayarak geliyoruz ve bu dünyada güzel işler yapmak suretiyle başta Yüce Rabbimize kulluk yapmak, yakın akrabaya, uzak akrabaya iyi ilişkiler kurmak suretiyle hayatımızı idame ettirmemiz gerektiğini Peygamberimiz, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere emretmişlerdir. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Men sarrahu en yubsata aleyhi rizgu ev yunse'e fi eseri fel yasil rahime. Kim rızkının genişlemesini isterse veya ecelinin geciktirilmesini isterse akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün, akrabalık ilişkisini korusun, muhafaza etsin buyurmuştur. Yani rızkımızın bolarmasını, ömrümüzün bereketlenmesini ve uzamasını istiyor isek akrabalarımıza gerekli ilgi alakayı gösterecek, onlarla bağımızı en güzel şekilde sürdüreceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den nakledilen bir hadis-i şerifte de sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrim dayfe." Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. "Ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yasil rahime." Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa akrabalık ilişkisini korusun, sürdürsün demiştir. Şu halde gerçekten biz Allah ve Resulüne inanıyorsak, ahiret gününe iman ediyorsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel müjdelerine sarılmalı, akrabalarımızla bağımızı güçlü tutmalıyız. Halamızla, teyzemizle, amcamızla, dayımızla, hayattayken onları ziyaretleriyle, vefat ettikten sonra da onların ruhuna fatihalar göndererek, hatimler göndererek, yaptığımız iyiliklerin sevabını onlara bağışlamak suretiyle onları mutlu ve razı etmek durumundayız. Aksi halde kıymetli kardeşlerim, Muhammed bin Cübeyr İbni Mut'im'in babası Cübeyr İbni Mut'im radıyallahu anh'ten naklettiği hadis-i şerife göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam "La yedhul cenne kati'un." Cennete akrabasıyla ilişkisini, bağını koparanlar giremeyecektir buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiklerinde ilk sözü, ki Abdullah bin Selam o zaman Yahudiydi, o da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini heyecanla bekleyenlerden bir tanesiydi. Efendimiz'i gördü ve dedi ki bu yalancı bir yüze benzemiyor. Hatta bir dolunaya baktı, bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktı ve dedi ki bu ondan daha güzel, daha parlak, daha mükemmel diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı övmüştü. İşte kıymetli kardeşlerim, Abdullah bin Selam'ın Kuba'dayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ilk karşılamasında ondan duyduğu ilk sözler gerçekten çok manidardır. Efşus selam ve at'imut ta'am ve sallu billeyl ve nâsü niyem ve silu bil erham tedhul cennete bi selam. Selamı aranızda yayınız ey insanlar, selamı aranızda yayınız. Yemek yediriniz. İnsanlar uyurken geceleri namaz kılınız. Namazınızı gösterişten, riyadan
uzak tutunuz. Sırf Allah rızası için namaz kılınız. Gece namazları kılınız. Çünkü ayet-i kerimede eşeddu vat'e buyurulmaktadır. Çok tesirlidir. Kişiyi huşuya yaklaştıran önemli bir andır, zaman dilimidir. Onun için geceleri güzel Rabbimize kulluk etmeye gayret göstermeliyiz. Hele insanlar uyurken tamamen gösterişten ari ve uzak bir şekilde. Kıymetli kardeşlerim, hadisin devamında ve silu bil erham buyurulmaktadır. Yani akrabalıkla ilişkilerinizi güçlü tutunuz. Bunları yaparsanız, yani selam verir, yemek yedirir, insanlar uyurken geceleri kalkıp namaz kılacak olursanız ve akrabalık ilişkilerini de güçlü tutacak olursanız cennete esenlikle girersiniz buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz mahlukatı yarattıktan sonra Rahim dile gelerek dedi ki burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır. Bunun üzerine Allah-u Teala evet öyledir. Sen seninle bağı kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de benim ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın diye sorar Rahim. Evet razıyım ya Rabbi deyince Yüce Allah öyleyse bu sana verilmiştir buyurmaktadır. Bundan sonra kıymetli kardeşlerim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isterseniz şu ayetleri okuyun der. Bazı hadislerde bu vardır. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sözlerine ayetlerden deliller getirir. İşte onlardan birini görüyoruz. Ayet-i kerime şöyle. Demek siz İslam'dan yüz çevirip yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? İşte kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde önemli durduğu konulardan biri budur. İslam'ı ilk tebliğ ettiği kimseler de Safa Tepesi'nde topladığı yakın akrabalarıdır. Ve endir aşiretekel akrabin. En yakın aşiretini, sülaleni, akrabanı topla ve onları cenneti hatırlatarak, cehennemle de uyararak onlara İslam'ı tebliğ et emrini sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem almıştır. Değerli kardeşlerim, bizler sıla-i rahime değer verdiğimiz sürece amcamızı, dayımızı, halamızı, teyzemizi, yakın akrabalarımızı, uzak akrabalarımızı ziyaret edip onların hal ve hatırlarını sorduğumuz sürece, onlarla ilişkiyi devam ettirdiğimiz sürece cenneti hak edenlerden oluruz. Önemli olan akrabalar arasındaki küslükleri, dargınlıkları bir an önce barıştırabilmektir. Onları bir araya getirebilmektir. Kazanan insanlar kendisine küs olduğu halde ilk adımı atan kişilerdir. Gelin, varsa akrabalarınız arasında dargın olanlar, soğuk durduğunuz ve mesafe koyduğunuz kişiler varsa gidin onlarla kucaklaşın. Dünya gözüyle onları bir kez daha görün. Bu dünyadan dargın gitmeyin. Yoksa Yüce Rabbimiz de size dargın olacaktır. Size bakmayacaktır. Sizinle ilişkiyi koparacaktır. Sizinle Yüce Rabbimizin ilişkisini kurmasını arzu ediyorsanız kıymetli kardeşlerim, lütfen istirham ediyorum, bir an önce küs ve dargın olan akrabalarınızla barışın. İlk adım atan siz olun. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma anlatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hicrete hazırlanırken belindeki kuşağı ikiye bölerek erzak bohçasını bağladığı için kendisine Zatun Nitekeyn, yani iki kuşaklı denilen Esma'nın kız kardeşi Hazreti Ayşe ile anneleri ayrıdır. Hazreti Ayşe'nin annesi Ümmü Ruman ilk Müslümanlar arasında yer alırken Esma'nın annesi Kuteybe binti Abdül Uzza'ya hidayet maalesef nasip olmamıştı.
İşte Esma bakın ne anlatıyor. Kureyş'in Hudeybiye anlaşması zamanında annem İslam'dan yüz çeviren müşrik biri olduğu halde kendisine yardım etmemi arzulayarak bana geldi. Bunu haber verdikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ya Resulallah onunla ilgileneyim mi dedim. O da evet annenle ilgilen buyurdu. İşte annemiz müşrik olabilir, inançsız olabilir, dinden uzak olabilir. Veya diğer akrabalarımız İslam'ın emrettiği şeyleri yapmayabilir. İslam'ın yasakladığı şeyleri de işleyebilir. Biz onlara adım atalım ve onlara şu mesajı verelim. Biz seninle akrabayız. Cennette de bir olmak istiyoruz. Onun için seninle ilişkimi, irtibatımı koparmak istemiyorum. İrtibatımı sürdürmek istiyorum. Gel akrabalığımızı bu dünyadayken pekiştirelim. Cennette de seninle birlikte hayatımızı sürdürelim diyelim. Ve cennete akrabamızla, eşimiz, dostumuzla inşallah birlikte gidelim kıymetli kardeşlerim. Bu duygu ve düşüncelerle her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz sevgili kardeşlerim.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur.

0: Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin İhsan Ahlakı ve Görünürlük Çağında Muhsin İnsan Modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanın kemal ufku olarak ihsan. İhsan kavramı sözlükte güzel olmak, iyilik etmek ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde, O'nun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken, insana nispet edildiğinde iyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan, hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, O'nun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, "Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve Allah ona rızık ihsan etti" ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas, ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan, dış denetimin değil, iç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" buyurması, "Biz ona şah damarından daha yakınız" şeklindeki ifadesi ve "Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir" buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, O'nun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsanı, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, "Ben kimim ve kimin huzurundayım?" sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise çoğu zaman ihmal edilir. Ancak duygu, insanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir.
İnsanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da Allah ihsan edenleri sever buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan, merhamet, şefkat, affedicilik ve cömertlik gibi duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hazreti Peygamber'in "Allah güzeldir, güzeli sever" hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir: kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hazreti Peygamber ise "Allah her işte ihsanı emretmiştir" buyurarak ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle, görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur: yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle tutumlar bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin İnsan Modeli. İhsan yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını

davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza Muhsin İnsan modeli çıkmaktadır. Muhsin İnsan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle Muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon, dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle Muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, Muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak Muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil, Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğün merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasibi'ye göre insanın ahlaki olgunluğu, kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe, kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım, modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsin insan, yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını, niyetlerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir. Bu nedenle Muhsin kişilik, sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de Muhsin insan, başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cubni vel harami ve azabil kabr. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها.

nefsine takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik, üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik, her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi, kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle, Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi, hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıddı olan cimrilikse hastalıktır. Cimri kişi paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin ve zamanın başkalarına ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti onu o kadar esir eder ki, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım, malım der durur. Onun bu hali, Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki, sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman, bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.

Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." Okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur. Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır: 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın gelip

veren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.''

Vâbisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine

0: sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.

Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde Allah'ın Resulü yakıcı güneş ve rüzgarın altında silahını boynunda taşısın da Ebu Haysem'e serin gölgede yemeği hazırlanmış bir şekilde nimetlerin içinde oturup kalsın. Olacak şey mi diye düşündüm. Eşimin konuşmasına dahi fırsat vermeden yola koyuldum.
1: Eğer gitmekle emrolundunsa git. Arkandayız ey Allah'ın Resulü.
2: Peygamberimiz, eğer bu konuda Allah bana bir şey emretseydi size danışmazdım dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, Rumların sayısı çok fazla. Senin bu derece yakına gelmen onları korkutmuştur. Uygun bulursanız bu yıl buradan geri dönülsün. Uygun değilse de Yüce Allah bu konudaki buyruğunu bildirir.
2: Ashabının görüşlerini tek tek dinleyen peygamberimiz Tebük'ten ileri geçmedi.
3: Zülbicadeyn, ne kısmetliymiş. Seni Allah'ın Resulü kabrine indirdi. Şimdi de dua ediyor.
4: Geçerli bir mazeretim yok. Nefsime yenik düştüm. Ha bugün ha yarın yola çıkarım derken sizin gelinizde kaldım. Beni affedin.
5: Sonra sizin yola çıktığınızı öğrendik. Arkanızdan yetişemeyiz diye geri kaldık.
6: Doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü. Yaşımızın geçkinliği bizi oyaladı. Bir de baktık ki Medine'de kadınlar, çocuklar ve münafıklardan başka kimse kalmamış. Pişman olduysak da bir faydası olmadı. Bizleri affet.
2: Verilen ceza çok ağırdı. Toplumdan soyutlanacaklar ve kendileriyle baş başa kalacaklardı. Herkes sorumluluk sahibi olduğunun farkına varmalıydı. Bu yasak 50 gün sürdü. Nihayetinde Allah indirdiği ayetlerle onları bağışladığını bildirdi.
0: 150. Bölüm.
2: Tebük seferine katılamayan müminlerin haklarında verilen toplumdan soyutlanma cezası bitmiş, onların affedildiği Allah tarafından Tevbe suresinin 118. ayetiyle beyan edilmişti. Yakın dostlarından biri Ka'b bin Malik'e başından geçenleri sordu.
7: Ka'b, neler olduğunu bana anlatır mısın? Sen Medine'nin en yiğit adamlarındansın. Uhud'da peygamberimizle yan yana savaştın. Hendek de sen öyle. Bu seferden seni alıkoyan şey neydi?
4: Hiçbir gazada Resulullah'tan geri kalmamıştım. Bedir müstesna. Ama bu gazadan geri kalanların hiçbirini Allah da Resulü de yermemişti. Bu Bedir gazasında Resulullah'ın Kureyş'in kervanını talep ederek hareket etmesindendi. Fakat Allah aralarında önceden bir yer ve zaman tayini olmamışken onunla düşmanını bir araya getirdi. Resulullah'la birlikte Akabe'de bulundum ve İslam üzere sözleştiğimiz anı müşahede ettim. İnsanlar arasında Bedir'den daha çok söz edilmesine rağmen Bedir'de bulunmak beni Akabe'de bulunmaktan fazla sevindiremez. Tebük gazasının yapılacağından haberdar oluşuma ve o güne kadar elde edemediğim güç ve imkana sahip olmama rağmen Allah'ın Resulü ile sefere çıkmamıştım. Vallahi o zamana kadar bir araya getiremediğim 2000 it devesine sahiptim.
2: Resulullah bir yere sefere çıkacağı zaman hedefini gizlerdi. Ancak bu defa aşırı sıcak bir havada gazaya çıkacaktı. Uzun bir seferdi ve düşman büyük ve güçlüydü. İşte bu yüzden halka durumu açıklamıştı. Gerekli olan hazırlığın yapılması emrini insanlara ulaştırmıştı. Bu nedenle Resulullah'a sefer için tabi olanlar pek çoktu. Onların isimlerini kapsamlı bir kitap bile bir araya getiremez.
7: Evet, sayımız 30.000'i geçiyordu.
4: Pek az kişi gazaya çıkmama hususunda Allah'tan bir vahiy gelmediği sürece kendisini Resulullah'tan gizleyebileceğini sanıyordu. Peygamber Efendimiz, meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerden hoşlanıldığı ve insanların bunlara yöneldiği bir zamanda bu gazaya çıktı. Peygamberimiz ve beraberindeki Müslümanlar hazırlıklara başladılar. Sabahleyin onlarla birlikte hazırlanmak üzere kalkıyor, fakat akşama hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime istediğim zaman buna güç yetirebilirim diyordum. Bu hal bende insanların ciddi ciddi kollarını sıvadıkları vakte dek sürdü. Peygamber Efendimiz ve beraberindeki Müslümanlar yola çıktıkları halde ben henüz hiçbir hazırlık yapmamıştım. Ve ondan sonra bir veya iki gün içinde hazırlanır, sonra da onlara katılırım dedim. Onlar ayrıldıktan sonra hemen ertesi sabah hazırlanmaya giriştim. Ama yine hiçbir şey yapmadan eve geri döndüm. Yine ertesi gün oldu ve ben yine hiçbir şey yapmadan eve geri döndüm. Bu hal bende onların hazırlanıp uzaklaşmalarına ve gazayı kaçırmama dek sürdü. Keşke yola çıkıp onlara yetişmeye gayret etseydim. Bunu da yapamadım. Resulullah'ın gidişinden sonra sokağa çıktığımda özürlerinden dolayı savaşa katılamayan birkaç hasta ve yaşlı adamla bir de münafıklığından şüphelenilen insanları gördüm. Geride kaldığıma çok üzüldüm. Resulullah Tebük'e varana kadar benden söz etmemiş. Tebük'te etrafındakilerle oturmuşken Ka'b bin Malik ne yaptı diye sormuş. Selime oğullarından biri, ey Allah'ın Resulü, onu, hurmalığı ve kendisine olan güveni alıkoydu demiş. Muaz bin Cebel, ne çirkin konuştun. Vallahi hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz susmuş.
7: Evet, aynen öyle oldu.
4: Peygamber Efendimizin Tebük seferinden dönüş haberi bana ulaşınca beni bir üzüntü sardı. Ardından bir bahane bulmak için düşünmeye, yarın peygamberimizin bana olan hoşnutsuzluğundan nasıl kurtulurum demeye başladım. Aile fertlerimden görüş sahiplerinin hepsinden yardım istedim. Peygamberimizin gelmek üzere olduğu söylenince bu kötü düşünceler benden uzaklaştı. Doğruluktan başka bir şeyle bundan kurtulamayacağımı anlayarak gerçekleri olduğu gibi anlatmaya karar verdim. Peygamberimiz sabahleyin Medine'ye geldi. Seferden döndüğünde mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra halkın arasına otururdu. Yine böyle yaptıktan sonra geride kalanlar gelip yeminler ederek özür dilemeye başladılar. Bunlar 80 küsür kişiydi. Resulullah da söylediklerini ve yeminlerini kabul edip onlar için bağışlanma diliyor ve gizli hallerini Allah'a havale ediyordu. Nihayet ben de gelip kendisine selam verdim. Bana kızgın olduğunu anlayabiliyordum. Gel dedi. Huzuruna oturdum. Bana neden geride kaldın? Kendine deve almamış mıydın diye sordu. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, vallahi eğer ben senden başka dünya ehlinden herhangi biriyle otursaydım, bir özürle onun memnuniyetsizliğinden kurtulur ve ona bir delil de getirirdim. Evet, Allah'a yemin olsun ki eğer bugün sana yalan söz söylesem benden memnun kalacaksın. Fakat hemen ardından Allah doğruları sana bildirir. Şayet ben içinde bulunduğum hal üzere doğruyu söylersem Allah'tan sonumun hayır olacağını diliyorum. Hayır, vallahi hiçbir mazeretim yok. Vallahi senden geride kaldığım vakit hiçbir zaman bu denli güçlü ve imkan sahibi olmamıştım.
7: Evet, cesaret isteyen cümleler ama iyi ki doğruyu söylemişsin.
4: İyi ki. Resulullah işte bunu doğru söyledin. Kalk Allah'ın hakkında hüküm vereceği anı bekle dedi. Ben de kalktım. Selime oğullarından birkaç adam da benimle beraber davrandılar. Ardıma düşüp şöyle dediler. Vallahi senden hiçbir şey anlamadık. Bundan önce hiç günah işledin mi? Geride kalanların Resulullah'tan özür dileyişleri gibi özür dilemekten aciz kaldın. Resulullah'ın günahın için istiğfar etmesi sana yeterliydi. O kadar söylendiler ki Resulullah'a dönüp tekrar konuşmak bile aklımdan geçti. Onlara benden başka kimse bu durumla karşılaştı mı diye sordum. Evet, iki kişi daha senin dediğini söyledi. Onlara da sana söylenilenlere benzer şeyler söylendi dediler. Onlar kim dedim? Amr bin Avf oğullarından Mürare bin Rabi ve Hilal bin Ebi Ümeyye dediler. Ardından bildiğin gibi Resulullah insanların bizimle konuşmasını yasakladı. Halk bizden uzak durmaya başladı. Bizden yüz çevirdiler. Öyle ki bana yeryüzü dar gelmeye ve içim sıkılmaya başladı. Bu yerler artık bildiğim yerler değil gibiydi. Tam 50 gece böyle geçti. İki arkadaşım evlerinde oturup kaldılar. Ama ben onların en genci ve en dinç olanıydım. Çıkıyor, namazları Müslümanlarla birlikte kılıyor, sokakları dolaşıyordum. Ne var ki kimse benimle konuşmuyordu. Resulullah'a geliyor, namazdan sonra onu selamlıyor, kendi kendime acaba selamımı iade etmek için dudaklarını kıpırdattı mı kıpırdatmadı mı diyor. Sonra ona yakın yerde namazımı kılıyor ve gizlice ona bakıyordum. Ben namazdayken bana bakıyor ve ona yöneldiğimi görünce hemen benden yüz çeviriyordu. Bu durum uzun süre devam etti. Bir gün dayanamayıp amcamın oğlu Ebu Katade'nin duvarına tırmandım. O insanlar arasında en çok sevdiğim kişiydi. Ona selam verdim. Fakat vallahi selamıma cevap vermedi. Ona Ebu Katade, Allah aşkına söyle, Allah ve Resulünü sevdiğimi biliyor musun dedim. O sustu. Sorumu tekrar tekrar sorunca bana cevap olarak şöyle dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir. İki gözümden boşanan yaşlara mani olamıyordum. Duvardan tekrar tırmandım. Çarşıya doğru yöneldim. O sırada Suriye nebatilerinden Medine'ye satmak üzere buğday getirmiş olan bir adam beni soruyor ve Ka'b bin Malik'i bana gösterecek kimse yok mu diyordu. Beni gösterdiler. Sonunda bana gelerek Gassan Melik'inden bir mektup verdi. Melik bir ipek parçasına mektup yazmıştı. Girişten sonra şöyle diyordu. Bize arkadaşının sana eziyet ettiğinin haberi ulaştı. Allah seni sıkıntı ve eziyet çekmen için yaratmadı. Bize gel, seni gözetiriz.
8: Nasıl da haberdar olmuş?
4: Mektubu okuyunca bu da başka bir bela. Uğradığım bu bela yetmiyormuşçasına bir müşrik bana ilgi gösteriyor dedim ve mektubu yaktım. 40 gün geçmişti. Allah Resulü'nün elçisi gelerek Resulullah hanımından uzak durmanı emrediyor dedi. Boşanmamı mı istiyor yoksa diye sordum. Hayır, uzak dur. Ona yaklaşma dedi. İki arkadaşıma da aynı şekilde elçi gönderdi. Hanımıma ailene git. Allah'ın bu konuda hükmünü vereceği vakte kadar orada kal dedim. Benim gibi cezalandırılan Hilal bin Ümeyye'nin hanımı Resulullah'a giderek ey Allah'ın Resulü. Hilal bin Ümeyye yaşlı, zayıf, hizmetçisiz biridir. Ona yardım etmekten beni men mi ediyorsun diye sormuş. O hayır fakat sana yaklaşmasın diye ona izin vermiş. Kadın vallahi ya Resulallah o günden bugüne hep ağlıyor. Gözlerini kaybetmesinden korkuyorum demiş. Bundan sonra 10 gece daha bekledik. Peygamberimizin Müslümanları bizimle konuşmaktan men edişinin üstünden tam 50 gece geçmişti. Evlerimizden birinin damında sabah namazını kılmıştım. Genişliğine rağmen yeryüzü bana dar geliyordu. Nefesim daralıyordu. Tam o esnada vadinin üzerinde birinin şöyle bağırdığını duydum. Ka'b bin Malik, müjde! Hemen secdeye kapandım. Anladım ki artık genişlik ve ferahlık vaktidir. Allah beni affetmiştir.
8: Hamdolsun.
4: Allah'ın Resulü o gün sabah namazını kıldıktan sonra halka Allah'ın bizi bağışladığını bildirmiş. Bunun ardından insanlar hemen bizi müjdelemeye koşmuşlar. Müjdecim bana geldiğinde üzerimdeki 2 parça elbisemi ona hediye ettim. Bir elbise emanet alıp giyerek Resulullah'ın yanına koştum. Müslümanlar mescidin etrafında beni sevinçle karşılıyor ve Allah'ın seni bağışlaması sana mübarek olsun diyorlardı. Mescide girdim. Resulullah oturuyordu. Talha bin Ubeydullah kalktı, elimi sıkarak beni tebrik etti. Onun bu samimi tavrını ömrüm boyunca unutmayacağım. Kendisine selam verdiğim zaman Resulullah yüzü sevinçten parlayarak seni

0: gazabıyla muamele etmesin.
1: Tebük'ten dönüldüğünde Ramazan ayının başıydı. Aynı ayda Taif'ten temsilciler gelerek İslamiyet'le ilgili bilgi almak istediklerini söylediler. Müslümanlar onlara oldukça misafirperver davrandı. Mescidin yakınlarında kendileri için bir çadır kuruldu. Eğer İslamiyet'i kabul ederlerse topraklarının İslam devletinin koruması altında olacağı söylendi. Onlar da pazarlık yapmak istediler. Kabul etmek istemedikleri ilk konu putlarını korudukları Lat tapınağının yıkılmasıydı.
2: Makul şeyler söylüyorsunuz. Size katılmak istiyoruz ama tapınağımızı yıkma fikrinden vazgeçin.
0: Peygamberimiz bu teklifinizi kabul etmiyor.
2: Peki. 2 yıl daha müsaade edin, sonra yıkalım.
0: Hayır, onu da kabul etmiyor.
2: Bir ay müsaade etseniz.
0: Mümkünü yok.
2: Tanrıların lanetine uğramaktan korkarız. Aramızdan kimse onları yıkamaz. Bari bu görevi bize bırakmayın.
0: Resulullah'a soralım. Ne derse o olur.
2: Bir de günde 5 kere ibadet ettiğinizi öğrendik. Bizi buna mecbur etmeyin. Buna güç yetiremeyiz.
0: Tamam. İsteklerinizi peygamberimize ileteceğim. Bekleyin burada. Peygamberimiz putlarınızla ilgili isteğinizi kabul etti. Ebu Süfyan'ı görevlendirdi. Tapınağı o yıkacak ama namazla ilgili isteğinizi kabul etmedi. Namazsız bir dinde hayır yoktur dedi. Şartlarımız bunlar. Eğer kabul ederseniz Müslüman olursunuz.
1: Taif'in temsilcileri Müslüman oldular ve Ramazan'ı Medine'de geçirdiler. Oruçlarını tuttular ve ibadet esaslarını öğrendiler. Sonra Ebu Süfyan eşliğinde yurtlarına dönüp emirleri yerine getirdiler. Taif'teki müşrikleri bir korku sarmıştı. Aralarından biri vardı ki onun korkusu hepsinden büyüktü. Bu Mekke'nin fethi sırasında kaçarak buraya yerleşen Vahşi idi. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi şimdi nereye gidebileceğini düşünüyordu.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur. Ashab, fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.

İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim, ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraber.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Bi'sel abidu abidun yehtirud dunya biddin. Bi'sel abidu abidun hevan yudilluh.
0: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları, dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Madem alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100.000'e yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra peygamberimiz şöyle dedi: "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi: "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
4: Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Annen" cevabını verdi. Adam, "Sonra kimdir?" diye sorunca, Hazreti Peygamber yine "Annen" buyurdu. Adam, "Sonra kimdir?" diye yeniden sorunca, Peygamber Efendimiz, "Annen" cevabını verdi. Bunun üzerine adam, "Yine sonra kimdir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Sonra babandır" buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.''

Sa'd bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre sevgili peygamberimiz zamanında bir adam bir çiftçiyle pazarlık yapıp hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek anlaşmıştı. O sene hiç mahsul anlamayınca müşteri bu hurmalık meyve verinceye kadar bana aittir diyerek hurmalık üzerinde hak iddia etmişti. Satıcı ise ben sana hurmalığın sadece bu yılki meyvelerini sattım diyerek duruma itiraz etmişti. Sonra müşteriyle satıcı anlaşmazlıklarını Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona o halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.''

Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Veda hutbeleri, son mesajlar. İbni Abbas. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki veda hutbesindeki bu sözler Resulullah'ın ümmetine vasiyetidir. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiç kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Ali İmran Suresi 144-148. Ayetler. Hazreti Peygamber'in veda hacı esnasında irad ettiği hutbeler, veda hutbesi şeklinde anılır. Allah Resulü'nün Hicri 10-9-12 Zilhicce, Miladi 632-7-10 Mart tarihlerinde yaptığı bu veciz konuşmalar, Arafat, Mina ve Akabe gibi birkaç yerde gerçekleşmiştir. Önemine binaen bazı mesajların tekrarlandığı bu hutbeler aslında fazla uzun değildir. Ancak gerek eski gerekse son dönemde neşredilen birçok kitapta bu farklı hitabeler birleştirilerek uzunca bir veda hutbesi metni oluşturulmuştur. Müslümanlar için çok önemli mesajlar içeren bu hutbeler bilhassa İnsan Hakları Beyannamesi sonrasında daha da meşhur olmuştur. Veda hacında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk hutbesini Arefe günü Arafat'ta irad etmiştir. Orada bulunan sahabilerden Cabir bin Abdullah'ın anlatımına göre Resulullah Arafat'a gelince Nemire'de kendisi için bir çadır kurulmuştu. Güneş batıya doğru kayınca vadinin ortasına varmış ve Kasva isimli devesinin iki üzengisi üzerinde ayağa kalkarak insanlara en yüksek sesiyle hitap etmişti. Rabia bin Ümeyye bin Halef'in insanlara aktararak aynen duyurduğu bu hutbesinde Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey insanlar! Vallahi bilmiyorum bu günümden sonra bu yerde sizinle belki de bir daha karşılaşmayacağım. Dolayısıyla bugün sözümü işitip onu iyice kavrayana Allah merhamet etsin. Zira anlayışlı olmadığı halde bilgi taşıyan niceleri vardır. Yine bilgi taşıyan niceleri vardır ki, kendilerinden daha kavrayışlı kimselere o bilgileri naklederler. Bilmiş olunuz ki bu Mekke şehriniz, bu Arefe gününüz ve bu Zilhicce ayınız nasıl saygınsa, mallarınız ve canlarınız da aynı şekilde saygındır. Dikkat edin! Cahiliye adetlerinden olan her şey ayaklarımın altına atılmıştır. Cahiliye devrinin kan davaları kaldırılmıştır. Bize ait olan kan davalarından ilk kaldırdığım dava, amcam Rabia bin El-Haris'in oğlunun kan davasıdır. Cahiliye devrinin ribası da kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım riba, amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in ribasıdır. Bu ribanın her türlüsü kaldırılmıştır. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emanıyla aldınız ve onları Allah'ın adıyla kendinize helal kıldınız. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, döşeklerinizi sevmediğiniz bir kimseye çiğnetmemeleridir. Onların sizin üzerinizdeki hakkı da yiyeceklerini ve giyeceklerini örfünüzde bilinen ölçüde vermenizdir. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona kulluk edin, 5 vakit namazı kılın. Ramazan ayında oruç tutun, mallarınızın zekatını verin. İdarecilerinize itaat edin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız bir daha asla sapmazsınız. Allah'ın kitabı. Size benden sorulacak. Acaba ne diyeceksiniz? Ashab, risaletini tebliğ ettin, vazifeni yaptın ve bize samimi davrandın. Biz buna şahitlik ederiz, dediler. Bunun üzerine o, şehadet parmağını semaya kaldırıp, onunla insanlara işaret ederek 3 defa, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bayramın 1. günü Mina'da tekrar halka hitap etti. Allah'a hamd ve senalar ettikten sonra hutbesinde şöyle buyurdu. İyi biliniz ki bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüz haram olduğu gibi, birbirlerinize kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız da haramdır, saygındır. Muhakkak ki sizler Rabbinize kavuşacaksınız ve Rabbiniz size bütün yaptıklarınızı soracaktır. Yine iyi bilin ki suçlu ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun suçundan, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Dikkat edin, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümana gönül rızası olmadan kardeşinin malı helal olmaz. Şeytan bu beldenizde kendisine tapılmasından ebediyen ümidini kesti. Ama sizin küçük gördüğünüz amellerinizde itaat görecek ve buna razı olacaktır. Dikkat edin, benden sonra birbirinizin boyunlarını vuracak sapıklara dönmeyiniz. Dikkat edin, bu söylediklerimi burada bulunanlar bulunmayanlara iletsin. Olabilir ki kendisine tebliğ olunan bazı kimseler, burada bulunup işiten bazı kimselerden daha iyi bellemiş olur. Bundan sonra Resulullah 2 defa, ne dersiniz tebliğ ettim mi buyurdu. İbni Abbas bu hadisi naklettikten sonra şöyle demiştir. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu sözler Resulullah'ın ümmetine vasiyetidir. Dolayısıyla burada hazır bulunan kimse bulunmayana tebliğ etsin. Hazreti Peygamber bayramın 1. günü şeytan taşlama yerlerine geldiğinde de halka tekrar hitap etmiştir. Bayramın 2. veya 3. günlerinde Akabe'de yani şeytan taşlama mevkiinde irad ettiği hutbeyi anlatan Abdullah bin Ömer'e göre Nasr suresi Resulullah'a veda hacı esnasında Mina'da teşrik bayram günlerinin ortasında inmiş ve Resulullah bunun vedalaşma anlamına geldiğini anlamıştı. Hazreti Peygamber Kasva adlı devesine binerek Akabe'ye gelmiş ve insanları beklemek üzere orada durmuştu. Halk onun etrafında toplanınca da Allah'a layık-ı veç ile hamd ve sena ettikten sonra tekrar şöyle bir hutbe irad etmişti. Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz de birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza, takva dışında bir üstünlüğü yoktur. Beni dinleyin ve gereğince yaşayın. Sakın zulmetmeyin. Sakın zulmetmeyin, sakın zulmetmeyin. Bir kimsenin malı ancak onun gönül rızasıyla helal olur. Dikkat edin, cahiliyedeki her kan, mal ve övünç vesilesi olan şey, kıyamete kadar şu ayaklarımın altındadır. Dikkat edin, zaman bugün Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü haline dönmüştür. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Mudar'ın ayı olan Cemaziyel Ahir ile Şaban arasındaki Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Ayların yerini ileri geri taşımak suretiyle değiştirmek anlamına gelen nesi ise küfürde daha da ileri gitmektir. Dikkat edin, benden sonra birbirinizin boyunlarını vuracak kafirlere dönmeyiniz. Dikkat edin, şeytan namaz kılanların kendisine tapınmasından ümidini kesti ama aranızdaki kapışmanızdan yana ümitlidir. Ancak sizin küçük gördüğünüz amellerinizden yana ümitlidir. Şu halde dininiz konusunda ondan sakının. Kimin yanında bir emanet varsa onu kendisine emanet edene versin. Dikkat edin, benden sonra hiçbir peygamber yoktur. Sizden sonra da başka bir ümmet olmayacaktır. Burada bulunanlar sözlerimi bulunmayanlara iletsin. Zira kendisine tebliğ edilen niceleri bizzat işitenden daha bahtiyar olabilir. Allah Resulü'nün veda hacı esnasında birkaç yerde irad ettiği bu hutbelerinde ashabına verdiği mesajları şöylece sıralayabiliriz. Can ve mal dokunulmazlığı esastır. Müslümanlar kardeştir. Cahiliye adetlerinden olan riba ve kan davaları kaldırılmıştır. Suçun şahsiliği esastır. Karı koca arasında karşılıklı haklar ve sorumluluklar vardır. O son peygamberdir, ümmeti de son ümmettir. Bırakılan miras Allah'ın kitabıdır. Hazreti Peygamber birkaç yerde yaptığı bu konuşmalarında soru-cevap tarzını kullandığı gibi, muhtemelen birçok kimsenin duyması için aynı içerikteki mesajları tekrarlamıştı. Veda hutbelerinin içeriklerine bakıldığında, Allah Resulü'nün inanç, ibadet, ahlak, muamelat, ukubat, sosyal hayat ve iktisat gibi çeşitli alanlara temas ettiği görülmektedir. Hazreti Peygamber'in hayatının son aylarında yaptığı bu haccında verdiği mesajlar adeta bir vedalaşma gibidir. Oradaki ashabının şahsında sonraki ümmetlerine de açık mesajlar veren Allah Resulü, hitabelerinin sonunda gerekli tebliği yerine getirip getirmediğini sormuş ve ashabından olumlu cevaplar alınca "Tebliğ ettim, Allah'ım şahit ol" buyurmuştur.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz.

Nisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risale.

0: esiriniz olan sevgili peygamberimiz, ashabını kolayca eğitmek için akılda kalıcı benzetmelerden çokça faydalanmıştır. Toplumu vücuda, bireyleri ise onu oluşturan organlara benzetmesi bu örneklerden biridir. Vücutta ağrıyan bir yer olduğunda diğer uzuvlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak Müslümanın görevidir. İbadetler oruç ve namazdan ibaret değildir. İlgilenecek kimsesi olmayan bir kadına yardım etmek, bir fakire destek olmak da Allah'ın rızasını kazandıracak çabalardır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

Ziyaret ettiği hastanın yanına yaklaşmayı, elini hastanın alnına veya elinin üzerine koymak suretiyle hastanın nasıl olduğunu sormayı tavsiye eden Peygamberimiz, hastanın canının çektiği bir şey olursa onun karşılanmasını isterdi. Bir defasında ziyaretine gittiği hastaya, "Bir şey ister misin? Çörek yemek ister misin?" diye sormuş, hastasının evet demesi üzerine de onun isteğinin yerine getirilmesini istemiştir. Ziyaret ettiği bir başka hastaya, "Canın ne çekiyor?" diye sormuş, adam "Buğday ekmeği istiyor" diye cevap verince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin" demiştir. Ardından da, "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin" buyurmuştur. Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. "Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı.

Babam çobana "Bu kimin?" diye sordu. Çoban "Sürüye karışmış. Kimin olduğunu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine babam Cerir, "Onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar." buyururken işittim dedi.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehvalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in saçından ve saçlarıyla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar Peygamber Efendimiz'in saçını 3 farklı boyda kullandığını göstermektedir. Saçının uzunluğunu tarif etmek için 3 ayrı tabir kullanılmıştır. Efendimizin saçlarını kulak yumuşağına kadar uzattığı haline vefre, kulak yumuşağını biraz geçmiş haline limme ve omuzlarına dokunacak kadar uzun olan haline ise cümme denmiştir. Resulullah Efendimiz hac ve umrede ihramdan çıkmak için saçlarını kazıtmış, bunun dışında saçlarına ustura tıraşı yaptırmamıştır. Elimizdeki vesikalardan ulaştığımız bilgilere göre o dönemde sadece çocukların saçları usturayla kazınır, büyüklerse saçlarını uzatırdı. Hazreti Peygamber'in devri saadetlerinde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama modeli mevcuttu. Ehli kitap olanlar kâküllerini önlerine düz tararken, o günün putperestleri ise saçlarını ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırdı. Peygamber Efendimiz başlangıçta ehli kitap gibi perçemlerini düz taramış, Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazındıktan sonra saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakmıştır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin buyurmaktadır. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ikram kelimesini kullanması oldukça ilgi çekicidir. Saça ikram edilmesi, saçı taramak, yıkamak, yağlamak, vakti gelince tıraş olmak ve temizliği için gereken diğer işleri yapmak, saça ikram türünden itinayla yapılan işlerdir. İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in tarak, ayna, misvak, kürdan, makas gibi şahsi eşyaları daima yanında bulundurduğunu bildirmektedir. Bu rivayetlere bakarak saçı olan kimselerin yanında tarak bulundurması ve gerektiği zamanlarda saçını taraması sünnet olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz üst baş temizliğine dikkat ettiği kadar tertibine de itina göstermiştir. Efendimiz nazarında temizlik neyse bakım da aynı şeydi. Kendileri daima gözü güzel şeyleri görmeye alıştırmak ve başkalarının göz zevkine hürmet etmek zarafeti içinde olmuştur. Nitekim bir defasında saçı sakalı darmadağınık, pasaklı birisini görünce adamın halinden ruhen rahatsız olan Efendimiz, "Bu adamcağız acaba saçına çeki düzen verecek bir şey bulamamış mıdır ki?" diyerek serzenişte bulunmuştur. Üst başın tertipli olmasına ve buna titizlik gösterilmesine önem veren Efendimiz, sadece süslenmeyle vakit geçirmeyi de hoş karşılamamıştır. Şık ve sade olmakla süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmıştır. İbadetler dahil bütün hareket ve davranışlardaki dikkat çekici aşırılıklar Hazreti Peygamber nezdinde hüsnü kabul görmemiştir. Resulullah Efendimizin saç ve sakalının ağarması da kaynaklarda bahsi geçen bir diğer konudur. Bize ulaşan kaynaklarda Efendimizin mübarek saçları ve sakalları göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen kainatın efendisinin vücut yapısında son nefeslerine kadar bir değişiklik olmamıştır. İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme ve benzeri arizi durumlar onda görülmemiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Efendimizin saçında 14 beyaz kıl vardı. Sakalına ise saçından daha çok ak düşmüştü. Ancak bunlar karşıdan fark edilebilecek cinsten değildi. Bilindiği gibi Hazreti Enes 10 yaşından itibaren 10 yıl Efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. O Hazreti Peygamber'in ağaran saçlarını sayacak kadar dikkatli, bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz saçının ve sakalının ağarmasını benim saçımı ve sakalımı Hud ve benzeri surelerdeki ayet-i kerimeler ağarttı şeklinde izah etmiştir. Hud suresindeki emrolunduğun gibi dost doğru ol ayet-i kerimesinin yüklediği sorumluluk duygusu Hazreti Peygamber'in manen endişelenmesine, maddeten de sakalının ağarmasına yol açmıştır. Efendimizin saçından ve saçlarıyla alakalı diğer hususlardan bahsettiğimiz programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'ın radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde, O'nun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken, insana nispet edildiğinde iyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan, hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın, "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, O'nun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, "Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun" ve "Allah ona rızık ihsan etti" ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan dış denetimin değil, iç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" buyurması, "Biz ona şah damarından daha yakınız" şeklindeki ifadesi ve "Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir" buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, O'nun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsanı, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, "Ben kimim ve kimin huzurundayım?" sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise çoğu zaman ihmal edilir. Ancak duygu, insanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir. İnsanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da "Allah ihsan edenleri sever" buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan,
merhamet, şefkat,

0: affedicilik ve cömertlik gibi duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hazreti Peygamber'in "Allah güzeldir, güzeli sever" hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir: kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hazreti Peygamber ise "Allah her işte ihsanı emretmiştir" buyurarak ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle, görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur: yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle tutumlar bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin İnsan Modeli. İhsan yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza muhsin insan modeli çıkmaktadır. Muhsin insan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon, dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil, Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğün merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasibi'ye göre insanın ahlaki olgunluğu, kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe, kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsin insan yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını, niyetlerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir. Bu nedenle muhsin kişilik sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de muhsin insan, başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.

0: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.
1: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler, iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse, kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir. Başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bilindiği gibi Kur'an ayetleri Hazreti Peygamber hayattayken bir kitap haline getirilmemiş, bu görev ilk halife Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde gerçekleştirilmişti. Bugünkü programımızda Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an'ın mushaf haline getirilmesi için oluşturulan heyetin başkanı olan Zeyd bin Sabit hakkında bilgiler sunmaya gayret edeceğiz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Zeyd bin Sabit, Hazreti Peygamber'in peygamber olarak gönderilmesinin ikinci yılı olan 611 yılında Medine'de doğmuştur. 6 yaşlarındayken babasını kaybeden Zeyd, çok akıllı ve hafızası hayli güçlü kimse olarak bilinmektedir. Henüz çocuk yaşta Hazreti Peygamber Medine'ye gelmeden önce 17 sureyi ezberleyen Zeyd, hicretten hemen sonra akrabaları tarafından Hazreti Peygamber'e tanıtılmış ve ezberlediği sureleri dinleyen Hazreti Peygamber'in takdirini kazanmıştır. Hazreti Peygamber, Medineli Yahudilerle yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sırasında kendisine yardımcı olması için Zeyd'in İbranice öğrenmesini istemiş, o da İbranice'yi kısa sürede öğrenmiştir. Zeyd bin Sabit'in ayrıca Farsça, Rumca, Kıptice ve Habeşçe'de bildiği rivayet edilmektedir. Bu vesileyle hatırlatalım, Hazreti Peygamber tarafından komşu hükümdar, emir ve Arap kabilelerine gönderilen mektupların çoğu Zeyd bin Sabit tarafından kaleme alınmıştır. Zeyd bin Sabit, yaşı küçük olduğundan Uhud gazvesine katılmasına izin verilmemiş ve şehirde kalanları korumakla görevlendirilmiş, fakat Hendek gazvesinde Hendek kazılırken çıkan toprağı taşımaya yardım etmiş, onun bu gayretini gören Hazreti Peygamber, "Ne kadar iyi bir çocuk" diye takdirlerini bildirmiştir. Hayber'in fethi sırasında da Hazreti Peygamber tarafından kendisine Müslümanların sayısını tespit etme görevi verilmiştir. Hazreti Peygamber'in kendisine nazil olan ayetleri, vahiy katipleri denilen kimselere yazdırdığını biliyorsunuz. İşte Peygamberimize vahiy geldiğinde Hazreti Peygamber'in yeni nazil olan ayetleri yazdırmak için haber gönderdiği katipler arasında Zeyd bin Sabit de vardır. Hazreti Zeyd aynı zamanda Hazreti Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen 4 Medineli Müslümandan biridir. Peygamber Efendimiz döneminde olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir döneminde de devlet katipliği görevi yapan Zeyd bin Sabit'in Hazreti Ebu Bekir döneminde üstlendiği çok önemli bir görevse Kur'an-ı Kerim'in cemidir. Özellikle 633 yılında gerçekleşen Yemame Savaşı başta olmak üzere diğer bazı savaşlarda hafız sahabilerden bir kısmının şehit olması üzerine Kur'an'ın toplanması fikrini halife Hazreti Ebu Bekir'e açan Hazreti Ömer bu hususta halifeyi ikna etmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Riyad yakınlarında bulunan Yemame, verimli toprakları, buğday, arpa, hurma ve sularıyla meşhur bir yerleşim yeridir. Hazreti Peygamber, 628 yılında yolladığı İslam'a davet mektuplarından birini de Yemameli yöneticilere göndermiş, böylece İslam dini burada yayılmaya başlamıştı. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber'in sağlığında Medine'ye gelip onunla görüşen ve daha sonra da peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime Tülkezzab da Yemameli bir yöneticiydi. Müseylim'e 1. Halife Hazreti Ebu Bekir döneminde kendi etki alanını genişletmek maksadıyla bölgede işgallere başlayınca Müslümanlar Halife Hazreti Ebu Bekir'den yardım istemiş, Hazreti Ebu Bekir'in Yemame'ye gönderdiği askerler de Müseylim'e karşısında başarılı olamamıştı. Bunun üzerine bölgeye ünlü komutan Halid bin Velid komutasında yeni kuvvetler sevk edilmiş, Yemame'de akraba mevkiinde yapılan savaşta Müseylim'e mağlup edilerek ortadan kaldırılmıştı. Ne var ki Hazreti Ömer'in kardeşi Zeyd dahil 600'den fazla şehit verilmişti Yemame Savaşı'nda ama neticede mutlak zafer de elde edilmişti. Çok sayıda hafız sahabinin kaybı sebebi Kur'an metinlerinin toplanmasının gerekçelerinden biri işte bu savaştı. Hazreti Ebu Bekir'in emriyle Zeyd bin Sabit'in başkanlığında kurulan bir heyet, Kur'an ayetlerinin yazılı olduğu sayfaları bir araya getirip Kur'an'ı cem etmekle görevlendirildi. Yanlarında yazılı Kur'an metinleri bulunanların bunların ayet olduğuna dair kendilerine şahitlik edecek iki kişiyle birlikte heyete başvurmaları gerekiyordu. Heyet üyeleri ashabın getirdiği yazılı metinleri kontrol edip yazıyordu. Böylece Kur'an yazılı malzeme ve ezber yardımıyla eksiksiz olarak toplandı. Hazreti Ebu Bekir'e teslim edildi. İşte böylece cem edilen Kur'an, başta Hazreti Ömer ve Hazreti Ali olmak üzere bütün sahabenin onayını aldı. Abdullah bin Mes'ud'un tavsiyesine uyularak derlenen bu metne El-Mushaf adı verildi. Hazreti Peygamber'in vefatı sonrasında Hazreti Ebu Bekir halifeliği döneminde 21-22 yaşlarındayken Kur'an'ın cem edilmesiyle ilgili teşekkül ettirilen bu çok önemli heyetin başkanlığı görevini üstlenmiş olan Zeyd bin Sabit, Hazreti Ömer döneminde yapılan Yermük Savaşı günü de ganimetleri taksim etmekle görevlendirilmişti. Hazreti Ömer Zeyd'i kendisine danışman tayin etmiş, hem bazı nasların anlaşılması ve uygulanmasında hem de hakkında ayet bulunmayan yeni meselelerin çözümünde ona danışmıştır. Yine Hazreti Ömer döneminde Medine'de bazı davalara Zeyd bin Sabit bakmış, halife şehirde bulunmadığı zaman da Hazreti Zeyd ona vekalet etmiştir. Zeyd bin Sabit, 3. halife Hazreti Osman döneminde de halifeye vekaletin yanı sıra Beytül Mal'e bakmakla görevlendirilmişti. Aynı dönemde Hazreti Ebu Bekir zamanında cem edilen Mushaf'ı çeşitli şehirlere gönderilmek üzere istinsah edip çoğaltan heyetin başkanlığını da o yapmıştı. Bilindiği gibi 3. Halife Hazreti Osman döneminde Kur'an'ın nüshaları çoğaltılmış, biri Medine'de kalmak üzere diğer nüshalar Mekke, Küfe, Basra, Dımaşk gibi merkezlere gönderilmişti. Ayrıca Kur'an'ı bu mushaflara göre okutmak üzere Zeyd bin Sabit Medine'de, Abdullah bin Saib Mekke'de, Mugire bin Ebu Şihab Dımaşk'ta, Ebu Abdurrahman es-Sülemi Küfe'de ve Amir bin Abdullah da Basra'da görevlendirildi. Tabii bundan sonraki zamanlarda da değişik merkezlerde bu ilk nüshalar esas alınarak çok sayıda mushaf istinsah edildi. Ve böylece Kur'an'ın sonraki nesillere Hazreti Peygamber'den geldiği şekliyle aktarılması sağlanmış oldu. Zeyd bin Sabit 3. Halife Hazreti Osman'ı katletmek üzere evini kuşatan asilerle konuşmak için halifenin evine girmiş, dışarıdaki muhasaracıları teskin etmeye çalışmış, birçok kişiyi de bu menfur eylemden vazgeçirmişti. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihi boyunca Zeyd bin Sabit'in adı, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İbni Mesud, Übey bin

0: bir olayın vuku bulup bulmadığını sorar, gerçekleşmeyen olaylar hakkında cevap vermezdi. Zeyd bin Sabit, hadisleri anlama ve sünnetleri tespit etme hususunda uzman bir sahabiydi. Yanlış anlatılan hadis ve uygulamaları fark ettiğinde hemen düzeltirdi. Zeyd bin Sabit ayrıca geniş ferais bilgisine sahipti. Bu husus onu ön plana çıkaran önemli bir özelliktir. Sonraki yıllarda fıkıh alanında belli başlı isimler arasında yer alması, onun bütün dini alanlarda kendisini iyi yetiştirdiğini göstermektedir. Öyle ki ferais konusundaki derin bilgisini bizzat Hazreti Peygamber, "Ümmetim içinde feraizi en iyi bilen Zeyd'dir" sözüyle dile getirmiştir. Tabi'in alimlerinden Mesruk bin Ecda da Zeyd'in ferais bilgisini değerlendirirken onun ilimde derinlik sahiplerinden olduğunu söylemiştir. İmam-ı Şafii'nin ferais hakkındaki görüşlerinde Hazreti Zeyd'in etkisi büyük olmuş, Hakim en-Nisaburi onun ferais konusundaki görüşlerinin bütün sahabe tarafından hüccet kabul edildiğini bildirmiştir. Tabi'in neslinin ünlü kıraat alimlerinden Ebu Abdurrahman es-Sülemi, Hazreti Zeyd'in talebesi olup 13 yıl boyunca kendisinde Kur'an'ı baştan sona okumuştur. Peygamber Efendimiz ashabını ümmetinin yolunu aydınlatan gökteki yıldızlara benzetmektedir. İşte Zeyd bin Sabit de yıldızlara benzetilen ashab-ı kiramdan biri olarak ümmetin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Ne mutlu bu kutlu yolun yolcularına. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tumari ahak ve la tumazih ve la ta'idhu mev'iden fetuhlife.
2: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Konuşmak, düşünceleri, verilmek istenen mesajları yansıtmada en güçlü araçtır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et emrinin ilk muhatabı olan sevgili Peygamberimiz bu aracı en etkili şekilde kullanmıştır. Bu, onun tebliğde başarılı olmasında en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz açık ve net sözlerle konuşur, gerekirse konuşmasının önemli bölümlerini tekrarlardı. Kelimeleri çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı. Sözleri az ve özdü. Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Ben az, öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim. Konuşmada sözün içeriği elbette önemlidir. Bununla birlikte onu destekleyen bir vücut dili konuşmanın etkisini artırır. Peygamberimiz konuşurken sadece başını çevirerek konuşmazdı. Muhatabına bütün vücuduyla dönerdi. Boş sözler ve boş işlerden uzak durmak mümin davranışıdır. Allah Resulü gerekmeyen yerde konuşmaz, boş konuşanlardan uzaklaşırdı. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. İnsanların kesin bilgi sahibi olmadıkları konularda konuşmalarını onaylamazdı. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kaba, argo ve müstehcen şeyler konuşmaktan sakındırırdı. Allah katında en kötü kimse, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Küçük gruplar halinde otururken iki kişinin fısıldaşarak konuşmasını uygun bulmazdı. Üç kişi bir aradayken diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Muhatabını incitecek sözler söyledikten sonra özür dilemek her zaman kırgınlıkları gidermeye yetmez. Sevgili Peygamberimiz bu konuda ümmetini uyarmıştır. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme.
0: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Ebu Şurayh el-Kabi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Abdurrahman bin Ebu Bekir anlatıyor. Suffe ashabı fakir insanlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kimin yanında 2 kişilik yemek varsa, 3. bir kişiyi, 4 kişilik yiyeceği olan 5. ya da 6. bir kişiyi misafir etsin. Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, gözlerine bir şey olursa ne yaparsın diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez. Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma, namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet buyurdu.

Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk, gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Sevgili Peygamberimiz, kimi zaman kendisine bir meselenin hükmünü soran kişiye, bir yönüyle sorusuna benzeyen ve aslında cevabını bildiği başka bir soru sorardı. Her iki meselenin benzerliğini muhatabına keşfettirir, sonra da o halde her iki meselenin hükmü de aynıdır derdi. Bu şekilde muhataplarının akıllarını kullanmalarını sağlar ve böylelikle meseleleri kıyas ettirirdi. Yine bir gün buna benzer bir olay yaşandı. Hasam kabilesinden bir adam Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi ve şöyle bir soru sordu.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cevabını aradığım bir soru var.
0: Allah'ın kutlu elçisi adamın gözlerine bakıyor ve onu dikkatlice dinliyordu. Sorusunu sorması için bir işarette bulundu.
1: Ey Allah'ın Resulü, babama hac farz oldu. Lakin o bir bineğe binip hacca gidemeyecek kadar yaşlı biri. Diyorum ki eğer mümkünse babamın yerine ben hac yapabilir miyim?
0: Bunun üzerine kutlu Nebi adama babanın bir borcu olsa o borcu öder miydin diye sordu.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, tabii ki öderdim. O benim babam. Babamın borcu benim borcumdur.
0: Resulullah adama baktı ve tebessüm etti. Öyleyse babanın yerine sen hac yap dedi.
1: Demek bu şekilde olabiliyor ha? Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin. Babam da bu duruma çok sevinecek.
0: Adam sevinçle Hazreti Peygamber'i selamlayarak huzurundan ayrıldı. Allah'ın Resulü böylece kişinin babasının yerine hac etmesiyle babasının borcunu vekaleten ödemesini kıyas etmiş, aralarındaki benzerlikten dolayı aynı hükmü vermiş, sonuç olarak her ikisinin de doğru olduğunu söylemişti.
2: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. Bir, adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

Alim sahabi Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever diye sordu. Oradakiler aramızda kendi malını varisininkinden daha çok sevmeyen kimse yoktur dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Şunu iyi bilin ki aranızda varisinin malı kendi malından daha çok hoşuna giden hiç kimse yoktur. Çünkü senin malın sadaka vererek, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğindir. Varisinin malıysa öldükten sonra geride bıraktıklarındır. Bera bin Azib anlatıyor. Kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın ayeti biz Ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Bizim hurma bahçelerimiz vardı. Herkes hurmalarının azlığı veya çokluğu nispetinde bir veya iki hurma dalı getirir, mescide asardı. Suf ehlinin yiyecek bir şeyi olmazdı. Onlar acıktıklarında ellerine aldıkları sopalarla asılı dallardaki ham ve olgunlaşmış hurmaları düşürüp yerlerdi. Hayra pek rağbet etmeyen insanlar da vardı. Onların astıkları dallar kırıktı ve hurmaları da kötüydü. Bunun üzerine Yüce Allah, ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın ayetini indirdi. Bera diyor ki, sizden birine verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa onu gözünü yumarak ve utanarak alırdı dediler. Bera diyor ki, bundan sonra biz elimizde bulunan ürünlerin iyilerinden getirmeye başladık.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbni Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı

0: Bileden radiyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne min ekberil kebair istitaletel mar'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk.
0: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz iffeti konusunda

0: sonunda iftiraya uğramıştı. Bu olay İslam tarihinde İfk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı insanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe, bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı, fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul abdestini bozmaksızın mescitte namazı beklediği müddetçe namazda sayılmaktır.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli, yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.

Peygamber Efendimiz Abdullah bin Revaha'yı Müslümanlara ait olan yaş hurmanın miktarını tahmin etmek üzere Hayber'e gönderdiğinde, Yahudiler Müslümanlara daha az pay vermek istemişler ve kadınlarının değerli süs eşyalarından Peygamberimizin memuruna takdim ederek, "Bu senin, bizim işimizi zorlaştırma ve bizim lehimize davran," demişlerdir. Ancak Abdullah bin Revaha, "Ey Yahudi topluluğu, Allah'a yemin ederim ki siz benim gözümde Allah'ın yarattıkları arasında en hoşlanmadığım kimselersiniz. Ama bu beni size karşı haksızlık yapmaya sevk etmeyecektir. Bana vermek istediğiniz rüşvete gelince, o kesin olarak bize haramdır. Biz onu yemeyiz," demiştir. Bunun üzerine onlar da, "Yer ve gökler işte böylece ayakta durur," diyerek aslında onun davranışının doğru olduğunu itiraf etmişlerdir.

0: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Esuf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Yaşayan Kur'an, Resulullah'ın hafızası Ebu Hureyre. Yemen'in Ezd kabilesinin Devs sülalesinde babası erken yaşlarda vefat ettiğinden amcasının himayesinde yetişen bir genç vardı. Uzun zamandır hakikat arayışındaki bu genç, hakkında güzel sözler işittiği Resulullah'ın hasretini duyuyordu. Ancak görmek için can attığı peygamberin memleketi Medine'ye tek başına kalkıp gitmesi oldukça zordu. Annesini de yalnız bırakamazdı. Kabilesinin reislerinden Tufeil bin Amr'ın hac veya umre vesilesiyle gittiği Mekke'de Hazreti Peygamber'le görüşerek Müslüman olmasıyla birlikte hoş bir sürpriz gerçekleşmişti. Nihayet beklediği gün çok yakındı. Tufeil, İslam'ı anlattığı kavminden içinde bu gencin de bulunduğu 60-70 civarında Müslümanla beraber Allah Resulü ile görüşmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı. Şehre yaklaştıkça heyecan katlanarak artıyordu. Nihayet kafile Medine'ye ulaştı. Fakat Peygamber Efendimiz Hayber'e sefere çıkmıştı. Hal böyle olunca bitkin ama heyecanlı yolcular Medine'ye 8 gün uzaklıktaki Hayber'e yöneldiler. Yol yorgunu grupla birlikte bu genç Hayber'de özlemini çektiği Resul-i Ekrem'in huzurunda Müslüman oldu. Azimli delikanlı Medine'ye döndüğü andan itibaren gecesini gündüzüne katarak kendini ilme ve ibadete adadı. Maddi durumu iyi olmasına rağmen Medine'ye gelirken tüm servetini memleketinde bırakmıştı. Müslüman olma konusunda geç kaldığını düşündüğünden kaybettiği yılları telafi etmek amacıyla Suffe'den ayrılmadı. Açlıktan bayılma noktasına gelmesine rağmen daima Hazreti Peygamber'in huzurundaydı. Allah Resulüne olan derin sevdası ve sadakati uğruna uykusuz, aç ve susuz kaldı. Bazen boğazından hiçbir şey geçmeden 3 gün aç kaldığı olurdu. Öyle zamanlar vardı ki bu delikanlı açlıktan karnına taş bağlardı. Yine açlığın dayanılmaz hale aldığı bir gün, Medine'nin işlek sokaklarının birinde yol üzerinde oturmuş, derdini anlayıp açlığını giderecek bir Müslüman kardeşini gözlemişti. Ancak bu halini hissetmesinler diye, sokaktan geçenlere Allah'ın kitabından bir ayet sormaya karar vermişti. Böylece ashab-ı kiramdan biri aç olduğunu fark edip onu evine çağıracak ve karnını doyuracaktı. Beklemeye başladı. Önce sokağın başında Hazreti Ebu Bekir'i gördü ve ona bir ayetle ilgili soru sordu. Ancak Hazreti Ebu Bekir kendisiyle biraz konuşup gitti. Delikanlının aç olduğunu anlamamıştı. Ardından Hazreti Ömer'in yaklaştığını gördü. Ona da bir ayet hakkında düşüncesini sordu. Ancak Hazreti Ömer de bir şeyler anlatıp gitti. O da gencin aç olduğunun farkına varamamıştı. Daha sonra ötede Peygamber Efendimiz göründü ve mahcup delikanlıyı görünce tebessüm etti. Mahzun halinden hemen delikanlının durumunu anladı ve ona tebessümle ''Hadi benimle gel'' buyurdu. Birlikte Resulullah'ın evine gittiler. Genç utana sıkıla hane-i saadete girmek üzere müsaade istedi. İzin verilince içeri girdi. Evde sadece bir tas süt vardı. Allah Resulü delikanlıya Suffe'ye gidip oradakileri davet etmesini buyurdu. Ancak açlıktan bitkin halde kıvranan, neredeyse bayılacak olan delikanlı, bir tas süt o kadar kişiye nasıl yetecek? Üstelik ben bu kadar açken diye içinden geçirmesine rağmen gönülsüzce arkadaşlarını davet etmeye gitti. Az sonra Suffe'deki herkes Hazreti Peygamber'in evindeydi. Peygamber Efendimiz sırayla arkadaşlarına kaptaki sütü ikram etmesini gence emretti. Arkadaşlarının her biri uzattığı sütü kana kana içip diğerine veriyordu. Böylece en son kişi de sütten içtikten sonra delikanlı içinde bulunan sütle birlikte tası Resulullah'a verdi. Resul-i Ekrem'in tebessüm ederek ''Ben ve sen kaldık, otur sen de iç'' dediği genç süt dolu tası alıp doyuncaya kadar içti. Allah Resulü ona İçmeye devam etmesini söyledi. O da artık hali kalmayana kadar sütü içti. Genç sonunda Hazreti Peygamber'e dönerek, ''Seni hak din üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki içecek yerim kalmadı.'' dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allah'a hamd edip besmele çekerek kalan sütü içti.
Bir açıdan Allah Resulü'nün mucizesini de yansıtan, bu olayı yaşayan ve nakleden kişi, adı unutulup lakabıyla tanınan Ebu Hureyre'dir. Yemen'de doğan, ancak kaynaklarda doğum zamanı hususunda bilgi bulunmayan Ebu Hureyre'nin Müslüman olmadan evvel adının Abdüşşems, Abdüamr, Sükeyn, Amr bin Abdüganem olduğu belirtilir. Hazreti Peygamber onun adını Abdullah veya Abdurrahman olarak değiştirmiştir. Koyun otlatırken bulduğu kedi yavrularını elbisesinin eteğine koyup onlarla oynadığı için kendisine kedicik babası anlamındaki Ebu Hureyre denilmiştir. Ancak onun bu isimle anılmaktan hoşlanmadığı, kendisine Peygamber Efendimizin hitap ettiği Ebu Hir şeklinde anılmayı arzu ettiği söylenmiştir. Peygamber ikliminin çağların ötesine taşınmasını sağlayan isimlerin başında gelen Ebu Hureyre, Resulullah'la birlikteliği boyunca onu bir gölge gibi takip etti. O, Allah Resulü'nün tüm davranışlarının, attığı adımın, aldığı nefesin şahidiydi. Resul-i Ekrem'i izleyen bir göz olabilmek için gece gündüz demeden yanından hemen hemen hiç ayrılmadı, hizmetinde bulundu. Hazreti Peygamber neredeyse Ebu Hureyre mutlaka orada olmalıydı. O güne kadar Allah Resulüne sorulmayan birçok önemli meseleyi sorup öğrendi. Resulullah'a duyduğu derin sevgiyi, "Sizi görünce huzur buluyor, mutlu oluyorum, gözüm gönlüm aydınlanıyor" demek suretiyle dile getirirdi. Genellikle Peygamber Efendimizin sofrasından nasiplendi. Bu nasiplenme aynı zamanda ruhunun ve kalbinin de beslenmesini sağladı. Onun Hazreti Peygamber'e yakınlığını şu rivayet gözler önüne sermektedir. Bir kişi Talha bin Ubeydullah'a gelerek, "Ey Ebu Muhammed, ne dersin? Resulullah'ın sözleri konusunda şu Yemenli Ebu Hureyre'yi kastederek, sizden daha alim midir ki sizden duymadığımız hadisleri ondan işitiyoruz? Yoksa Allah Resulüne buyurmadığı şeyleri mi atfediyor?" dedi. Bunun üzerine Talha bin Ubeydullah soruyu soran kişiye şu cevabı verdi. "Gerçek şu ki Ebu Hureyre Resulullah'tan bizim duymadığımızı duymuştur. Çünkü o hiçbir şeyi bulunmadığından Allah Resulü'nün misafiri olarak Suffeliler arasında kalıyordu. Eli Resulullah'ın eliyle beraberdi. Bizse ev, bark ve servet sahibiydik. Resulullah'a ancak sabahları ve akşamları yetişebiliyorduk. Onun Hazreti Peygamber'den bizim duymadıklarımızı dinlediğinden zerre kuşkum yoktur. Aslında kendisinde hayır bulunan hiç kimseyi Resulullah'a buyurmadığı bir şeyi atfetmiş olarak göremezsin." Ebu Hureyre en büyük hazine kabul ettiği ve dikkat kesildiği Allah Resulü'nün her sözünü hafızasına işledi. Yaşayan Kur'an olarak nitelenen Peygamber Efendimizin hal ve hareketlerini ilmin ilk halkası sıfatıyla tespit etmeye çalıştı. Pervanesi olduğu Resulullah'ın Fem-i Saadet'inden çıkan mübarek sözlerini nakletmek üzere hafızasına kaydetti. Sahabenin bir araya geldiği her cuma günü sabahında, "Bize Ebu'l-Kasım şöyle söyledi" diyerek söze başlayıp namaz için imam mescide girinceye kadar hadis-i şerif rivayet etmesi, onun ashab-ı kiram tarafından hadis-i şerif rivayetinde otorite kabul edildiğini göstermektedir. Hazreti Ömer'in Ebu Hureyre'ye hitaben, "Resulullah'ın sohbetine en fazla devam edenimiz, onun sözlerini en iyi ezberleyenimiz sensin" şeklindeki ifadesi bu çerçevede değerlendirilmelidir. Hazreti Peygamber'in sözlerini nakletmeyi bir vazife addeden Ebu Hureyre, insanlar arasında "Allah Resulü'nün sözlerinin ekserisini Ebu Hureyre rivayet ediyor" denilerek hakkında olumsuz konuşulmaya başlandığında üzülmüştü. Muhataplarına, "İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyip örtbas edenler yok mu? İşte onlara hem Allah hem de lanet etme konumunda olan herkes lanet eder. Ancak tevbe edip kendilerini düzeltenler ve gerçekleri gizlemek yerine açıkça ifade edenler bu lanete uğramayacaklardır. İşte ben onların tevbesini kabul edeceğim. Çünkü ben samimi tevbeleri daima kabul ederim. Tövbekâr kullarıma karşı çok şefkatli ve merhametli."

Kıymetliyim ayetlerini okuduktan sonra Allah'a yemin ederim ki Kur'an'da bu ayetler olmasaydı hiçbir hadisi nakletmezdim demişti. Ancak şu ifadelerle kendini savunmuştu. Bazı kimseler Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor deyip duruyorlar. Halbuki Ensar kardeşlerimiz tarlalarında ziraatle, Muhacir kardeşlerimiz de pazarda ticaretle meşgulken bu kardeşiniz karın tokluğuna Resulullah'a hizmet etmiş ve onların görmediklerini görüp duymadıklarını hıfz etmiştir. Yine bir defasında Hazreti Ayşe validemizin, "Ey Ebu Hureyre, senin Resulullah'tan naklettiğin söylenen şu sözler de nereden çıktı? Bizim duyduklarımızı sen de duymadın mı? Bizim gördüklerimizi sen de görmedin mi?" şeklindeki eleştirisine Ebu Hureyre'nin, "Pek çok kimsenin aksine meşguliyetlerinden feragat ederek vaktinin çok büyük kısmını Allah Resulü'nün huzurunda geçirdiği" cevabı karşısında Hazreti Ayşe validemiz, "Belki de öyledir" demek suretiyle sükût etmiş, bu konuda ona hak vermiştir. Ebu Hureyre zaman zaman Hazreti Ayşe annemizin evine gidip orada hadis-i şerif rivayetinde bulunurdu. Ardından da ona, "Söylediklerimden herhangi birine itirazınız var mı?" diye sorardı. Hazreti Ayşe validemiz de Ebu

rivayetinde bulunurdu. Ardından da ona, söylediklerimden herhangi birine itirazınız var mı diye sorardı. Hazreti Ayşe validemiz de Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifler konusunda

hafıza tutamadan çabucak unutuveriyorum dedim. Bunun üzerine Allah Resulü bana, ey Ebu Hureyre, elbiseni yere yay buyurdu. Ben de elbisemi yere serdim. Eliyle bir şeyi avuçlar gibi yapıp içine koydu ve elbisemi toplamamı emretti. Ben de elbisemi toplayıp göğsümün üzerine koydum. İşte bu olaydan sonra Hazreti Peygamber'den duyduğum hiçbir şeyi unutmadım. Konuya dair bir başka rivayete göre Ebu Hureyre bir gece vakti Mescid-i Nebevi'de dizleri üzerine çökmüş, ellerini açmış dua etmekteydi. Bu halini gören Peygamber Efendimiz onun ne dediğini merak edip yanına yaklaşmıştı. Ya Rabbi unutturma diye Allah'a yakardığını duyan Resulullah'ın amin sözüyle irkilen Ebu Hureyre arkasına döndüğünde Hazreti Peygamber'i görmüş, kalbi yerinden çıkarcasına heyecanlanmıştı. Hafızasının kuvveti konusunda kaynaklarda yer bulan şu rivayet, Ebu Hureyre'nin hıfzının kudretini gösterir mahiyettedir. Dönemin Medine valisi Mervan bin Hakem, Hazreti Peygamber'den gelen rivayetleri yazmak istemiş, ancak Ebu Hureyre bu konuda ona herhangi bir ayrıcalık tanımamış ve bu talebini reddetmiştir. Bunun üzerine Mervan, vali sıfatıyla Ebu Hureyre'yi makamına çağırıp, ona muhtelif hadisi şerifler konusunda sorular yöneltmiş, bu sırada görevlendirdiği Ebu Zuayziya isimli bir katibe, Ebu Hureyre'nin göremeyeceği bir perdenin arkasında durarak onun her söylediğini kaydetmesini emretmiştir. Böyle bir ortamda Ebu Hureyre meclise çağrılmış, valinin yönelttiği her soruyu ve Ebu Hureyre'nin bu sorulara verdiği her cevabı katip tarafından tek tek kayda geçirilmiştir. Aradan bir yıl geçtikten sonra Mervan, Ebu Hureyre'yi tekrar makamına çağırmış, aynı katip daha evvel olduğu gibi perdenin arkasında durmuş, mecliste aynı sorulara Ebu Hureyre tarafından aynı cevaplar verilmiştir. Vali perde arkasında bulunan ve elinde daha önce tuttuğu notlar yer alan katibe cevapların nasıl olduğunu sorup karşılaştırma yapmasını istemiş, neticede Ebu Hureyre'nin verdiği cevapların bir sene önceki kayıtlarla aynı olduğunu gören katip bu durumu şu şekilde ifade etmiştir. Ne bir harf fazla ne bir harf eksikti. Ashab-ı Suffe'ye ilişkin bilgiler daha ziyade Ebu Hureyre vasıtasıyla nakledilmiştir. Nitekim Resulullah Suffelileri yemeğe davet edeceği zaman önce Ebu Hureyre'yi çağırır, ona gerekli talimatı verirdi. Zira Suffelilerin sayısını, yerlerini ve ne durumda olduklarını en iyi o bilirdi. Suffe'de geçirilen yarı aç yarı tok günler, birkaç hurmayla iştahını kesmeye çalıştığı yokluk dönemleri, zaman zaman açlığı hissetmemek için karnına bağladığı taşlar, Ebu Hureyre'nin davası uğruna çektiği çilenin sadece bir kısmıydı. Bizzat ifadesine göre, öyle zamanlar oldu ki bana birkaç hurma ya da bir avuç un versin de açlığımı onunla bastırayım diye bir adamın peşine düşer, kendisinden daha iyi bildiğim halde Allah'ın kitabından bir ayet sorardım. Ashab-ı kiramın derin saygı ve sevgi duyduğu Ebu Hureyre, bu konuda da Hazreti Peygamber'in duasına mazhar olmuştu. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre ihtiyaçlarını görmek üzere sık sık kendisini ziyaret ederek İslam'a çağırmasına rağmen inatla direnip Müslüman olmayan annesi için çok üzülüyor, kendisine çok ağır gelen bu dertten dolayı günlerce gözyaşı döküyordu. Varlık sebebi olan ve türlü zahmetlerle kendisini büyüten annesinin bu haline dayanamıyordu. Ziyaret günlerinden birinde annesinden Resulullah hakkında duymak istemediği cümleler ve hakaretler işitmesi üzüntüsünü daha da artırmıştı. Hüzünle oradan ayrıldı. Ağlamaklı gözlerle Allah Resulü'nün huzuruna varıp ona şöyle dedi. Ya Resulallah, annemi İslam'a davet ediyorum ancak Müslüman olmaya bir türlü yanaşmıyor. Üstelik sizin için ağza alınmayacak sözler sarf ediyor. Artık dayanamıyorum. Yalvarırım annemin hidayet bulması için dua ediniz. Peygamber Efendimizin mübarek duasıyla hafifleyen Ebu Hureyre, annesinin yanına tekrar gittiğinde kapıyı açık buldu. Annesi artık Müslüman olmuştu. Bu kez sevinç gözyaşlarıyla Resul-i Ekrem'e koştu. Müjdeler olsun ya Resulallah, Allah duanızı kabul etti deyip yine dua buyurun da Allah beni ve annemi bütün kadın ve erkek müminlere sevdirsin şeklinde tekrar dua etmesini istedi. Hazreti Peygamber ellerini semaya kaldırarak

Allah'ım, şu kulcağız ve annesi mümin kullarını sevsinler. Bunları da iman etmiş her erkek ve kadına sevdir diyerek dua etti. Ebu Hureyre bu olaydan sonra kendisini ve annesini sevmeyen hiç kimsenin olmadığını ifade etmiştir. Ebu Hureyre hayatını ilme adamasına rağmen annesine gösterdiği ihtiram ve ihtimamla bilinirdi. Annesinin biricik yavrusu Ebu Hureyre'yi nedenli sevdiğini ifade eden ve anne duası almanın en güzel örneğini gösteren tabloyu da yine onda görmekteyiz. Dönemin Medine valisi Mervan bin Hakem şehir dışına çıktığında namazları kıldırmak ve davalara bakmak üzere yerine vekaleten Ebu Hureyre'yi bırakırdı. Böylesi yoğun zamanlarda dahi Ebu Hureyre'nin annesinin hal ve hatırını sormadığı gün vaki değildi. Kaynakların aktardığına göre Ebu Hureyre her gün sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez annesinin yanına gider ve ona Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti senin üzerine olsun der, annesi de aynı şekilde mukabelede bulunurdu. Selamlaşmanın ardından aralarında geçen diyalog gayet manidardır. Ebu Hureyre'nin beni büyüten, benim için uykusuz kalan, beni yetiştirirken karşılaştığı türlü sıkıntılara göğüs geren anneme Allah merhamet etsin hitabına annesinin mukabelesi şöyledir. İhtiyarlığında annesini unutmayan, bu kadar yoğunluğu arasında işini gücünü bahane etmeden halini hatırını soran Ebu Hureyre'ye Allah merhamet etsin, ona sahip çıksın. Annesine bu kadar düşkün olan Ebu Hureyre, ona hizmet etmek için annesi ölünceye dek hac yapmamıştır.

şakadan hoşlanan, nükteli ikazlarıyla Müslümanları düşündüren ve gayet alçak gönüllü olan Ebu Hureyre'nin, Medine valisi Mervan'a vekalet ettiği zamanlarda, başında hurma lifinden örülmüş bir başlık, üzerine semeri bağlanmış bir eşekle çarşıya çıktığı ve "Savulun, emir geliyor!" dediği nakledilmiştir. Hazreti Ömer döneminde bir süre Bahreyn ve Yemame valiliği görevini de başarıyla yürüten Ebu Hureyre, bu vazifesinin ardından ilimle meşgul olmaya devam etmiştir. Hicretin 7. yılında Müslüman olan Ebu Hureyre, Peygamber Efendimizin son 4 yılına yetişebilmiştir. Ancak Hazreti Peygamber'in Taif Savaşı'ndan sonra Ala bin Hadrami ile Ebu Hureyre'yi Hicri 8. yılda Bahreyn'e İslam'ı anlatmak üzere görevlendirdiği bir yıla yakın sürede çıkarılırsa, Ebu Hureyre yaklaşık 3 yıl Resulullah'la birlikte kalabilmiştir. Fakat onun Resul-i Ekrem'le olduğu zamanlarda gece gündüz yanından bir an olsun ayrılmaması, Hazreti Peygamber'in maddi manevi desteği ve ona yaptığı duanın bereketi Resulullah'tan çok şey öğrenmesine sebep olmuştur. Hatta mükerrerleriyle birlikte 5374 hadisi şerif naklederek Muksirun sahabiler arasında Ebu Hureyre ilk sırayı almıştır. Onu en çok hadisi şerif bilen ve hadisi şerifleri en iyi ezberleyen sahabi konumuna getiren çeşitli sebeplerin başında, Hazreti Peygamberle ilgili her şeyi öğrenme, hadis-i şerifleri ezberleme konusundaki şiddetli arzusu, dolayısıyla Peygamber Efendimizin yanından ayrılmaması gelmektedir. Diğer sahabilerin neden kendisi kadar hadis-i şerif rivayet etmediklerini soranlara söylediğine göre, muhacirler çarşıda ticaretle, ensarda malları ve mülkleriyle meşgulken, Ebu Hureyre ehli suffeden biri olarak Resulullah'ın yanından ayrılmamış, diğer sahabilerin bulunmadığı meclislerde bulunmuş, onların haberdar olmadığı hadis-i şerifleri duyup ezberlemiştir. Ebu Hureyre, Peygamber Efendimizin vefatından sonra uzun ve bereketli bir ömür sürdü. Bu zaman zarfında bir yandan bizzat Resul-i Ekrem'den duyduğu hadis-i şerifleri naklederken, diğer yandan da bilmediği birçok hadis-i şerifi ashab-ı kiramdan öğrenme ve bunları rivayet etme imkanı buldu. Peygamber pervanesi Ebu Hureyre, Resulullah'ın ahirete irtiharinden sonra da Mescid-i Nebevi'de Müslümanlara hadis-i şerifleri akıcı üslubuyla nakletmeye devam etti. Yanından ayrılmadığı Resul-i Ekrem'le yaşadığı nice güzel hatıraları gözünde canlandırmış olmalı ki, duyduğu derin hasret sebebiyle kulağından gönlüne nakşederek rivayet ettiği her hadis-i şerifi gözyaşlarına hakim olamayarak aktarırdı. İnce ruhlu ve son derece hassas bir yapıya sahip olan Ebu Hureyre'yi vefatından önce birçok sahabi ziyarete gelmiş, hasta yatağında ağladığını gördüklerinde ona neden gözyaşı döktüğünü sormuşlardı. Ebu Hureyre'nin onlara cevabı şu cümleler olmuştu: "Dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Çıkacağım yolculuğun uzunluğuna, buna rağmen azığımın yetersizliğine ağlıyorum. Bu yolculuğun sonunda cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğim, bunu da bilmiyorum. İşte ağlamam ondandır." Vefatına yakın Medine civarındaki Zülhuleyfe veya Akik denilen bir bölgeye yerleşen, bir müddet sonra da rahatsızlanan yumuşak huylu, merhametli, hoş sohbet, ince duygulu, fedakar, mütevazı ve nüktedan Ebu Hureyre, Hicri 58 veya 59, miladi 677 veya 679 yılında burada dünyaya gözlerini kapadı. Medine valisi Velid bin Utbe tarafından kıldırılan cenaze namazını müteakiben, sahabenin önde gelen isimleri eşliğinde Cennetül Bakiye defnedildi. Hadis ilminin değişmez otoritesi kabul edilen Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği şu hadisi şerif, arzuladığımız Müslüman tavrını gösterir mahiyettedir. Başkalarına suizan etmekten sakınınız. Çünkü suizan yalan sözdür. Birbirinizin eksiklerini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin özel ve mahrem hayatını da araştırmayınız. Dünya menfaati için hırs gösterip yarışmayınız. Birbirinizden nefret etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Habeş kralı Necaşi'si Ashame'nin yeğeni olan ve Hazreti Peygamber'e hizmet etmesiyle tanınan Zu-Mihmer anlatıyor. Biz bir seferde Resulullah'la beraberdik. Yolda giderken Allah Resulü aniden hızlandı. Genelde bir yolculuk esnasında yanındaki yiyecek içecek azaldığında böyle yapardı. Biri ona, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar," deyince durdu ve geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Geride kalanlar yetişip, bütün yolcular bir araya toplanınca, Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek, "Hafifçe uyusak, size faydalı olur mu?" dedi ve müsait bir yerde konakladı.

sakın dikkatsiz davranma dedi. Ben de Resulullah'ın devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup fazla uzaklaşmaksızın biraz ilerledim. Sonra iki deveyi otlamaları için bıraktım ve onları gözetlemeye başladım. Ancak uyku ağır bastı ve oracıkta uyuyakaldım. Hatta güneş doğup yüzümde sıcaklığını duyuncaya kadar hiçbir şeyi hissetmedim. Güneşin sıcaklığını hissedince hemen uyandım. Sağıma soluma baktım. Neyse ki iki binek de fazla uzaklaşmamış, yakında bir yerde duruyorlardı. Allah Resulü'nün devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup topluluktan bana en yakın olan kişiye yaklaştım. Onu uyandırdım ve namaz kıldınız mı diye sordum. Hayır dedi. Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e su kabında su var mı diye seslendi. Evet sana kurban olayım ya Resulullah dedi. Bilal onun için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu. Hazreti Peygamber kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı. Topluluktan birisi "Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık." deyince "Hayır. Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık." buyurdu. Hatta ümmetini daha da rahatlatmak için o şöyle buyurmuştur: "Allah'a hamd ederiz ki bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir."

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol." buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.
3: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Zariyat Suresi 47. Ayet. Evet, ayette de belirtildiği gibi evren genişliyor. Hem de büyük bir hızla. Bunu bir balon gibi düşünebilirsiniz. Galaksileri de balonun üzerindeki çelik kalemlerle işaretlenmiş rengarenk noktalar olarak hayal edebilirsiniz. Balon şişirildikçe üstündeki noktalar nasıl birbirinden uzaklaşıyorlarsa, evren genişledikçe galaksiler de birbirinden uzaklaşıyorlar. Ve bu genişleme hızlanarak artıyor. Ama yeryüzünde bu genişlemeye ters olan bir şey var. Bunca genişlemeye rağmen yeryüzünde sadece bir şey daralıyor. Bir kişi, babaannem. Babaannem sürekli daralır. Kaygılanacağı o kadar çok şey vardır ki hiç kimsenin onun kadar meşguliyeti olamaz. Babam, amcam ve halam için yeterince kaygılanmadığını düşündüğünden midir bilemem ama torunları için de telaş içindedir. Daha okulları bitecek, işe girecekler, yuva kuracaklar der. Sonra da aman bunlar çoluğa çocuğa karışacak da ben de göreceğim sanki deyip genel bir sitem haliyle serzenişte bulunduktan sonra besmelesini çeker, elindeki tesbihine döner ve zikrine kaldığı yerden devam eder. Ben o an anlarım ki bu bir sevgi çağrısıdır. Hemen gidip sarılır, yüzünü güldürür, gönlünü alırım. Çünkü hakkıdır. Onca zaman bütün aile üyeleri için kaygılanmıştır. Bu sadece boş bir kaygı değildir. Onun namazlarında Rabbine ileteceği duadır aslında. Ailede kimin neye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa o konuda onun için dua eder. İşin ilginç tarafıysa babaannem ne kadar daralıyorsa dedem de o kadar genişliyordur. Sanırım hayat gerçekten zıtların bir araya gelmesiyle bir ahenk oluşturuyor. Dedem mükemmel bir dinginlik ve huzur içindedir. Her şeyi sanki yüksek bir bilinç haliyle yapıyormuş gibidir. Ağır ağır, kararlı ve anlamlı. Nefes alırken bile acelesi yoktur. Onun nefes alışıyla benim nefes alışım aynı değildir. Ben içgüdüsel olarak nefes alırım. Bunun farkında bile olmam ki kimse olmaz. Reflekstir bu. Ama dedem nefes alırken her bir nefesini kontrol eder gibi alır. Aldığı nefesle besleniyor gibidir. Sevdiği bir yemeğin keyfini çıkarıyor gibi. Nefesini alır ve vücudunda oksijenin ulaşması gereken her bir hücreye acelesi olmadan eksiksiz bir şekilde teslim eder. Tadına doyamadığı bir lokmayı yutmadan önce ağzında gezdirmenin lezzetini yaşıyormuş gibidir. Aldığı havayı vücudunda iyice gezdirdikten sonra dışarı verir. Havayla olduğu gibi suyla da arası çok iyidir dedemin. Sürekli abdest alır. Her vakit için mutlaka abdestini tazeler. Ama onun haricinde de sürekli abdest alır. Yeni bir ağaç mı dikecek? Abdestsiz asla. Yola mı çıkacak? Abdestsiz mümkün değil. Çarşıya, pazara bir yere mi gidecek? Önce abdest. Uyumadan evvel, uyandığında mutlaka adının Yunus olması soyla olan ilişkisini daha kuvvetli hale getiriyor diye düşünüyorum. Güzel de bir bahçesi vardır dedemin. Kendi diktiği ağaçlardan ve çiçeklerden oluşan. geçen yaz ortasına bir süs havuzu yaptırmış. Sabah akşam orada geçiriyor vaktini. Bahçesinde otururken suyun sesini dinliyor. Bir görseniz mutluluğunu. Sakin, telaşsız ve huzurlu. Hani denir ya insanın evi yeryüzündeki cennetidir diye. Dedemin bahçesi de onun için öyle. Ağaç dikmeyi, çiçekler büyütmeyi ve bahçesiyle ilgilenmeyi çok sever. Ağaç nasıl suyla yeşeriyorsa ben de abdestle yeşeriyorum, tazeleniyorum der. Abdestle ağaç üzerinden kurmuş olduğu bu bağ benim çok hoşuma gider. Fark ettim ki insan ve doğa arasında sürekli aynı şekilde bir bağ kurmuş dedem. Daha çocukluğundan böyleymiş. Bahçesinde diğerlerinden ayrı sevdiği, ilgilendiği kocaman bir ağaç var. Bir çınar. Dedemin dedesinin diktiği bir çınar. Küçükken o ağaca tırmanır, dallarında sallanır, gölgesinde oynarmış. Kendi kendine söz vermiş. Ailede her yeni doğan çocuk için bir ağaç dikeceğim diye. Öyle de yapmış. Bizim ailede herkesin bir ağacı var. Dedem bir çocuk doğduğunda onun ağacını diker. Çocuk akla erecek çağa gelince onu bahçeye götürür ve bak bu senin ağacın. Seninle birlikte doğdu. Seninle aynı yaşta. Kardeş oldu o da sana der ve o ağaç ile çocuğu kardeş eder. Herkes kendi ağacını bilir. Her bayram seyran dedemin evinde toplandığımızda kimin ağacı ne kadar büyümüş, kimin ağacı meyve vermiş konuşulur, gülüşülür ve hasret giderilir. Ailede herkes mutlaka ağacını görmeye, yılda bir kez de olsa ona kendisi su vermeye ve onunla konuşup ilgilenmeye dedemin evine, daha Bursa'ya gider. Babam Van'da devam eden görev süresince şu ana kadar hiç aksatmamıştır. Her yıl mutlaka babaannemi ve dedemi ziyaret eder. Ve tabii ki ağacını da. Ben dedemi her aradığımda mutlaka ağacımı sorarım. Bunu sormam onu çok mutlu eder. Gülümser ve ilgilendiğini, benim gelmeme yakında meyvelerinin iyice olgunlaşacağını ama meyveleri benim toplamam gerektiğini söyler. Ben de yaz geldiğinde dedemleri görmeye gittiğimde o meyveleri toplarım ve hep beraber afiyetle yeriz. Dedemin havayla, suyla, toprakla kurduğu bu bağ beni çok etkilemiştir. Büyüdükçe onun bu yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Ağacın önemini, emeğin kıymetini ve meyvenin lezzetini bu şekilde anlamış oldum. Bunun bir medeniyet olduğunu ve İslam'ın böyle bir medeniyet inşası gerçekleştirdiğini fark ettim. Bir gün dedeme ağaçları neden bu kadar çok sevdiğini sormuştum. Güldü ve bana, "Güzel yavrum, onlar benim evlatlarım gibidir. Şu koca çınar hariç o benim kardeşimdir." dedi. Sonra, "Benden sonra onlar kalacak. Gelene, geçene, konana, göçene gölgelik edecek, yemiş sunacak. Onlar da bana hayır dua olacak inşallah." dedi. Sonra yerinden kalktı, içeri girdi ve elinde bir kitapla geçti.

0: ediyordum. Ebu Derda bir gün şamda fidan dikerken o esnada oradan biri geçiyor. Ağaç dikmenin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlükten kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannediyor olmalı ki durumu garip karşılıyor. Hatta küçümser bir edayla Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun diyor. Ebu Derda ise hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma diyor. Ve bundan asırlar önce benim peygamberimin söylediği şu sözü söylüyor.
1: Her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zandan sakının, çünkü zan sözün en yalınıdır.
2: Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden genç sahabilerden Enes bin Malik, onun hoşgörüsüne dair bir anısını şöyle anlatır: Allah Resulü insanlar içerisinde ahlakı en güzel olanıydı. Bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben Allah'a yemin olsun ki gitmem dedim. Oysa içimde Resulullah'ın emrettiği işe gitme niyeti vardı. Derken bu iş için yola koyuldum, sokakta oynayan çocuklara rastladım ve onlarla birlikte oyuna dalıp işimi unuttum. Bir de baktım ki Allah Resulü arkamdan başımı tutmuş gülümseyerek duruyordu. Bana, Enescik, sana emrettiğim yere git hadi dedi. Ben de peki ya Resulallah, hemen gidiyorum dedim. Enes bin Malik devamında şöyle dedi: Allah'a yemin olsun ki ben kendisine 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın? Yapmadığım bir işten dolayı da niçin böyle yapmadın dediğini hatırlamıyorum.

0: Bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve "Bunu giyesin diye ördüm," demiş. Peygamber Efendimiz hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gelmiş. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz," dediğinde, insanların en cömerti olan Resul-i Ekrem, "Peki," deyip evine dönüp o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermiştir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen fikir, şüphe ve kuruntu demektir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye vesvese vermek denir. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." buyurarak şeytanın çeşitli vesveselerine karşı kendisine sığınılmasını tavsiye etmektedir. Bunun vesveseyi gidereceğini ifade etmektedir. Şeytanın insanı inkâra sürükleme yollarından biri de onu şüphe ve tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular şüphesiz şeytanın vesvesesiyle meydana gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allah dilleriyle söylemedikçe yahut eyleme geçmedikçe ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şeyleri hesaba çekmez. Allah Resulü, insanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüklere götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında hayra yönelmeyi bulursa, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde şeytanın vesvesesini bulursa, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın buyurarak, şeytandan gelen bu kötü düşüncelere kulak asmamayı öğütlemiştir. Mü'min, vesveselere itibar etmemeli, içine doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine hatırlatmalıdır. Manevi destek olarak Felak ve Nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup, bu halden kurtulmak için Yüce Allah'a dua etmelidir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem

Hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim, azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Yeni bir baba başlayacağız. Bu bab Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri babıdır. İnşallah bunları dinlerken son derece duygulanacaksınız. Duygulanacağız hep beraber. Efendimizin büyüklüğünü daha bir göreceğiz. El-Babur Rabi fîmâ esharahullâhu teâlâ alâ yedeyhi minel mucizâti ve şerrafehu bihi minel hasâisi vel kerâmât. Bu okuyacağımız kısım dördüncü kısımdır. Birinci bölümün dördüncü kısmı. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'inin eliyle gerçekleştirdiği mucizelere dairdir bu bölüm. Allah Teala'nın Efendimiz'e verdiği özelliklere ve sadece ona verdiği ikramlara dairdir. Efendimiz dışında hiçbir varlığa vermediği ikramlara dairdir. Ve şöyle başlıyor müellifimiz, diyor ki, Kâlel müellif rahimahullah. Bu kitabın yazarı dedi ki, Hasbül müteemmili en yuhakkika enne kitabena haza lem necmahu bi münkiri nübüvveti nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem ve la li ta'inin fi mucizat.

Kimseler için yazmadım bu kitabım. Kimseler için yazmadım bu kitabım. İnanmış görünen münafıkları ikna etmek için bu kitabı yazmadım diyor. Şayet bu kitabı Resulullah'a inanmayanları ikna etmek için yazsaydım, burada mucizelerin varlığı ve gerçekliği konusunda onları ikna etmeye uğraşırdım. Mucizelerin hak olduğu konusunda onları ikna etmeye uğraşırdım. Akli ve nakli deliller getirmeye çalışırdım. Efendimiz peygamberdir, mucizeleri vardır. Bakın işte şu delil bunu gösteriyor, derdim diyor. Mucize gösterecek kimsede bulunması gereken özelliklerin neler olduğunu anlatırdım. Böyle yapmıyorum. Mucize göstermenin gereklerinden söz ederdim. Etmiyorum. Dinlerin birbirini neshettiği gerçeğini kabul etmeyenlerin iddiasını çürütmeye ihtiyaç duymadım. Dinler birbirlerini nesheder. Bir din gelir, daha önceki dindeki şeriat esaslarını değiştirir, yeni esaslar getirir. Bu kısımda nelerden bahsedecek acaba? Diyor ki, Allah Teala'nın Peygamber Efendimizin eliyle meydana getirdiği mucizeleri anlatacağız burada. Cenab-ı Hakk'ın başkasına değil, sadece Serveri Enbiya Efendimiz'e verdiği özelliklerden, ikramlardan bahsedeceğiz. Bunlara hasais denir. Yani sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus özellikler. Bu özellikler ve Allah Teala sadece ona vermiş, başka hiçbir varlığa vermemiştir. Bel ellefnahu li ehli milletihil mülebbine li davetihi el musaddikine li nübüvvetihi li yekune te'kiden fi mahabbetihim lehu ve men maten li amalihim ve li yezdedu imanen ma imanihim. Kim için yazmış? Bu kitabı müellifimiz, bu büyük asırlardır Müslümanları besleyen bu eseri kim için yazmış? Bunu anlatıyor. Diyor ki, Şifai Şerif'i müminler için yazdık. İki cihan güneşi Efendimizin davetini kabul eden, peygamberliğini tasdik eden ümmeti için yazdık. İnkarcılar için değil. Onlar için de yazarım ama şimdi bu kitabı onlar için yazmadı. Ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetini artırmak için yazdım. Allah Allah, ben bu kitabı ümmeti Muhammed'in peygamberlerine olan sevgilerini, muhabbetlerini daha bir artırmak için yazdım der. Allah razı olsun. Müslümanların peygamberlerinin sünnetine daha bir candan sarılmaları için yazdım. Bu kitabı okuyacaklar. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine daha bir canla başla sarılacaklar. Çünkü öğrenecekler sünnetinin ne olduğunu. Açıkçası peygamber aleyhisselama inananların imanlarını kuvvetlendirmek için yazdım bu kitabı diyor. Ne hoş. Ve şöyle devam ediyor. Ve niyetuna en nusbite fi hazel babi ummahati mucizatihi ve meşahir ayatihi li tedulle ala azim budre kadrihi inde rabbihi ve eteyna minha bil muhakkadi ve sahih el isnad ve ekseruhu mimma belaga el kat'a evkade ve adafna ileyha ba'dama veka fi meşahiri kütübül eyyime. Şifai Şerif'i yazarken bir maksadımız vardı. O maksadımız şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle Celaluh katındaki yüce mertebesini ortaya koyan büyük mucizelerini, meşhur mucizelerini burada zikretmek istiyoruz. Efendimizin Allah Teala katındaki değerini gösteren mucizelerini zikretmek istiyoruz. İşte bunun için biz burada şunları yaptık. Fahri Alem Efendimizin mucizelerinden Kur'an-ı Kerim'de geçenleri topladık.
Demek ki Kur'an

Kerim'de de Peygamber Efendimiz'in mucizeleri anlatılıyormuş. Onları topladık. Hadis kitaplarında sahih senetlerle zikredilen mucizeleri topladık bu kitapta. Bu mucizeler hemen hemen manevi tevatür derecesine ulaşan mucizeler. Tevatür, rivayetlerin en sağlamı demektir. Bu anlatacağımız mucizeler manevi tevatür derecesine, yani o kadar birbirini destekliyor ki bu mucizeler, yani filan da anlatıyor, falan da anlatıyor. Böylece son derece sıhhatli olduğu anlaşılıyor. Bu mucizelere tanınmış hadis alimlerinin Kütüb-i Sitte gibi, altı meşhur hadis kitabı gibi meşhur kitaplarında geçen bazı mucizeleri de ilave ettim diyor. Ve şu cümleyle bu bahsi bitirelim. Ve izâ teemmelel müteemmilu el munsifu mâ kattemnâhu min cemîli eserihi ve hamîdi siyerihi ve berâati ilmihi ve recâhati aklihi ve hilmihi ve cümleti kemalihi ve cemî'i hısâlihi ve şahidi hâlihi ve savâbi mekâlihi lem yemteri fî sıhhati nübüvvetihi ve sıdkı davetihi. İnsaflı düşünen bir kimse yazdıklarımıza bakınca şunu kabul eder. İnşallah bizim de okuyacağımız kısımları görünce insaflı bir kimse şunu kabul eder. Fahri Kainat Efendimizin zikrettiğimiz örnek davranışları, övgüye değer halleri, benzersiz ilmi onun peygamber olduğunu gösterir. Peygamber Efendimizin göreceğiniz davranışları, övgüye değer halleri ve benzersiz ilmi onun peygamber olduğunun şahididir, onu gösterir. Onun kimseyle ölçülemez aklı, Efendimizin aklını da göreceğiz. Onun kimseyle ölçülemez aklı, hilmi, kimseyle mukayese edilemez mükemmelliği, pek üstün meziyetleri bunu gösterir. Onun insanı hayran bırakan şemaili, doğru sözleri, davasının da doğruluğunu gösterir, diyor müellifimiz. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini bir bir okumaya başlayacağız. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizin sıkıntılarını izale buyursun. Hastalarımıza şifa ihsan buyursun. Dertlilerimize deva ihsan buyursun. İslam dünyasında ve kafirlerin arasında sıkıntıda olan bütün kardeşlerimize muin ve muzahir olsun. Ve bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udhu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk, ve a'udhu billahi min şerri esedin ve esved, ve min el hayyeti vel akrab, ve min sakinil beled, ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben dünyada ve ahirette her müminin diğer insanlar

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, "Gel şu peygambere gidelim," dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz," dediler.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi sevdiğiyle beraberdir.

0: Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der. Şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab biliyorum der. Allah Teala ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

0: Ebu Nadır, Eslem kabilesinden ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olan Abdullah bin Ebu Evfa isimli bir kişinin, Haruriler, hariciler üzerine sefere çıktığında Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı mektupta şunu naklettiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bir gün, güneş batıya meyledene kadar bekledi ve ashabının arasında ayağa kalkarak şöyle seslendi. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Fakat onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Huneyn dönüşü Cirane'de toplanan ganimet mallarına develer, davarlar ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakarken, Allah Resulü de onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Bir ara, Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti diye sordu. Evet deyince, Resul-i Ekrem onu yüreğinden vuracak olan sözü söyledi. O vadi de, içindekiler de senin olsun. Safvan derhal Müslüman oldu. Bundan sonrasını Safvan anlatıyor. Resulullah, yaratılmışlar içinde en sevmediğim kimseydi. Fakat Huneyn günü bana o kadar mal verdi ki, neticede benim gözümde mahlukatın en sevimlisi haline geliverdi.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Ebu Bekre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında, Mina'da bayram günü verdiği hutbede, kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız, tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak felaket sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanın kemal ufku olarak ihsan. İhsan kavramı sözlükte güzel olmak, iyilik etmek ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir.

birliktedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde, O'nun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken, insana nispet edildiğinde iyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan, hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın, "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, O'nun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, "Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve Allah ona rızık ihsan etti" ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan dış denetimin değil, iç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" buyurması, "Biz ona şah damarından daha yakınız" şeklindeki ifadesi ve "Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir" buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, O'nun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsanı, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, "Ben kimim ve kimin huzurundayım?" sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise çoğu zaman ihmal edilir. Ancak duygu, insanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir. İnsanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da "Allah ihsan edenleri sever" buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan, merhamet, şefkat, affedicilik ve cömertlik gibi duygular

duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hazreti Peygamber'in "Allah güzeldir, güzeli sever" hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir: kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hazreti Peygamber ise, "Allah her işte ihsanı emretmiştir" buyurarak, ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle, görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur: yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle tutumlar, bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da, insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin İnsan Modeli. İhsan, yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza Muhsin İnsan Modeli çıkmaktadır. Muhsin insan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan, yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon, dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil, Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğün merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasibi'ye göre insanın ahlaki olgunluğu, kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe, kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsin insan, yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını, niyetlerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir.
Bu nedenle muhsin kişilik sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de muhsin insan, başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar,

0: hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir Sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ekmelul mu'minine imana ahsenuhum huluka.
0: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam dininin amaçlarından biri de güzel ahlaklı insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktır. Yüce Allah, bu amacın gerçekleşmesi için iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye etmiş, kötü ve çirkin şeylerden de uzak durulmasını istemiştir. İyi, güzel ve temiz görünen davranışları güzel ahlak olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Hakk'a olan inancımız ve kulluğumuzun meyvesi güzel ahlaktır. Sevgili Peygamberimiz, ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim buyurarak, hayatının aynı zamanda bir ahlak kaynağı olduğunu bildirmiştir. İslam ahlakının en belirgin yönü, her işte hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah rızasını gözetmektir. Kendisi Allah'ı görmese de her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu, İslam'da ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kıyamet günü terazide güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur buyurarak, güzel ahlakın önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca, ahlakı en güzel olanların en hayırlı insanlar ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir. Allah Resulü ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber ahlakını daha da güzelleştirmeye gayret ederek kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Onun namaza kalktığında yaptığı şu duada bu amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Sevgili Peygamberimiz, karşısındaki insanlara değer verir, onlara merhamet ve şefkat gösterirdi. İnsanlara karşı kin ve nefret duymaz, onlara sert ve kaba davranmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedici ve hoşgörülü davranırdı. Kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Hayata daima iyimser bakmayı tavsiye ederdi. Allah Resulü'nün bütün yaşantısı güzel ahlakın bir yansımasıydı. O, güzel ve iyi davranışları bizzat kendisi yaparak, kötü ve yasaklanan davranışlardansa önce kendisi uzak durarak bizlere en güzel örnek olmuştur. Ne mutlu en güzel örnek olan o peygamberi örnek alabilenlere.
2: 40 hadiste güzel ahlak.

Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Peygamber Efendimiz, "Kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi, o konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder."

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin" dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam" dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır" buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 560 nolu hadis. وعن عائشة رضي الله عنها, Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet. Annemiz, أنهم ذبحوا شاتاً, anlatıyor ki onlar bir koyun kesmişler. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, مَا بَقِيَ مِنْهَا. Ondan geriye ne kaldı? Kestikleri koyunu kastediyor. Belli ki bu koyundan fakirlere dağıtmışlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kesilen koyundan geriye ne kaldı diye soruyor. Galet, annemiz demiş ki, مَا بَقِيَ مِنْهَا اِلَّا كَتِفُهَا. Ondan geriye sadece kürek kemiği kaldı. Neredeyse tamamına yakınını dağıtmışlar. Geriye sadece bir kürek kemiği kalmış. Bunu duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا. Kürek kemiği hariç tamamı kalmış demek ki. رَوَاهُ تِرْمِذ۪يُّ. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş. وَقَالَ حَد۪يثٌ حَسَنٌ صَح۪يحٌ. Ve demiş ki bu hasen sahih bir hadistir. Rivayetin içerisine baktığımızda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin infak edilen kısmına dair yaklaşımını görüyoruz. Daha önceki bir rivayette de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişiye malından ne var ki diye sormuş, yiyip içtiğinden, giyip kuşandığından ve bir de infak edip ahiret için kendisi namına gönderdiğinden başka kişiye malından, servetinden ne var ki? Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmeye çalıştığı yaklaşım. Elimize geçen bunca imkandan gerçekten bize kalanlar, yiyip içtiklerimiz, giyinip kuşandıklarımız, yani bizatihi kendimizin tükettikleri ve bir de kendi elimizle verip öteye, ahirete yatırım olarak gönderdiklerimiz. Cenab-ı Hak, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Her kişi yarın için ne gönderdiğine baksın, oraya odaklansın. Bugün için ne biriktirdiğine odaklanmak yerine yarın için kendisi adına Allah'ın katında buradan neler gönderdiğine baksın. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ. Kendiniz için önden her ne gönderirseniz, min hayrin, hayır namına, teciduhu indallahi, onu Allah'ın katında bulursunuz, kaybolmaz. Buradan gönderdikleriniz Hak katında karşınıza çıkar gelir. Huwa hayran ve a'zama ecra. Hem daha hayırlı bir biçimde karşınıza gelir, hem de ecri, karşılığı, sevabı çoğaltılmış, büyütülmüş, nemalandırılmış olarak karşınıza gelir. Dolayısıyla kul malından Allah yolunda harcadıkları aslında kendisi için ayırdıklarıdır. Kendisine kalan aslında Allah yolunda buradan gönderdiği, kendi namına gerçekleştirdiği bu yatırımlardır. Ve bunları Allah katında bulur. Teciduhu indallah. Allah'ın katında hazır bulursunuz. Bunu da yapmazsa kul, servetinin ne kadar çok olmasının bir anlamı yok. Çünkü yiyip içip, giyinip kuşanıp bizatihi kendisi tükettiklerinin dışındaki bol sıfırlı rakamların tamamı devreden bakiyeye dönüşür. Yani sonrakilere devreder. Onlar da kendileri için bir şey çok fazla almadan sonrakilere devrederlerse, böylece mal kuşaktan kuşağa devreden bakiye olmuş olur. Eline geçen bu maldan kendisi için bir şeyler ayırmazsa, yiyip içtikleri nedir ki? Giyinip kuşandıkları nedir ki? Bir insan giyerek, kuşanarak, yiyip içerek malının kaçta kaçını tüketebilir bu dünyada? Dolayısıyla kişinin kendisi için ayırabileceği, yiyip içip giyinip kuşandıkları dışında kendisi için kalıcı bir biçimde ayırabileceği yegane yol bu dikeydeki yatırımdır. Yataydaki yatırımları biliyorsunuz. Dünyada gerçekleşen yatırımlar. Kişi bu yollarla malını çoğalttıkça çoğaltır. Ne kadar çoğaltırsa çoğaltsın, yiyip içip, giyinip kuşanıp tükettikleri dışındakiler, isterse milyarlar olsun, bir süre sonra o kişiyle ilişkisi tamamen kesilecektir. Eline geçenden kalıcı bir biçimde kendine biraz ayırabilmenin yegane yolu hak katında yatırım yapmaktır. Her kuşak ellerine geçen maldan kendileri için kalıcı bir biçimde yatırım yapmaya yönelirse, böylece para, mal, mülk, servet üzerinden geçtiği her kuşağa yarar sağlamış olur. Ama diğer türlü kuşaklar yiyip içip, giyinip kuşanıp tükettikleri dışındakileri tamamen yığmak, biriktirmek suretiyle sonraki nesle aktarırlarsa, onlar da aynı yaklaşımı sürdürürlerse, kuşaklara hiçbir yararı olmayan devasa servetlerin devreden bakiye şeklinde, hayırsız bir biçimde, nesilden nesile aktarımından ibaret bir sahne ortaya çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bakış açımızı değiştirmek istiyor. İnfak ederek, Allah yolunda harcayarak, adına dikeyde bir yatırım dediğimiz, yani kulun Allah yolunda harcadığında bu yaptığı ameli salihinin dikeyde yükselmesi, Allah'a doğru ilerlemesi. Çünkü Cenab-ı Hak böyle tanımladı. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu. Güzel söz, hayırlı kelam hak katına yükselir. Böyle paketlenir, özenle Cenab-ı Hakk'a doğru yükseltilir. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Salih amel de aynı şekilde onu kaldırır, yükseltir. Bunlar birlikte Cenab-ı Hakk'a doğru dikeyde ilerlerler. Ancak kelam güzel olmazsa, yani söz hayırlı olmazsa, boş boş lakırdı olursa, yahut şunun bunun çekiştirildiği gıybet olursa, yahut iftira olursa, bunlar yükselmez, çöker kalır. Cürüm olarak, suç olarak kulun üzerine yığılır. Ancak güzel kelam, kulun doğruyu, hakkı söylediği ve bunu Allah için yaptığı süreçler, anlatımlar, dürüstçe dile getirilen ikrarlar, şehadetler, başta kelime-i şehadet olmak üzere yükselir. Bu imanın yükselmesi, bir de buna eşlik eden amelin, salih amelin yükselmesi. O yüzden dikey bir süreç diyoruz. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu. Yatırım yapmanın yolu hak katına göndermek. Cenab-ı Hakk'ın yanına göndermek. Kendin için ne kadar ayırmak istiyorsan o devasa servetinden, senden sonrakilere de örnek teşkil edecek şekilde ayır ve gönder. Vel tanzur nefsun ma qaddemet ligadin. Her kişi kendi geleceğine, kendi yarınına ne gönderiyorsa ona baksın. Gerisi devreder gider. Devredip giden bol sıfırlı servetlerin üzerinden geçtiği kuşaklara, yiyip içip giyinip kuşanıp tükettiklerinden gayrı bir hayrı olmaz. O yüzden Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha annemiz, kestiğimiz koyunun tamamına yakınını neredeyse infak ettik, geriye bir tek kürek kemiği kaldı deyişini Resulullah çevirdi. Tamamını kendimize ayırdık, kaldı bir tek kürek kemiği hariç. İçimine soktu. Bu iki bakış açısı birbirinden tamamen farklı, biri diğerinin inversiyonu gibi. Bu da gösteriyor ki Allah'ın Resulü böyle bakmamızı istiyor hayata. Allah yolunda infak ettiğimizi harcadık gitti gibi değil, kendimiz için ayırdık, özenle sakladık, koruma altına aldık, bizim oldu artık. Bu gözle bakmamızı istiyor. Asıl elimizden çıkanlar, bizim olmayacak olanlar henüz Allah yolunda infak etmeyip öylece beklettiklerimizdir. Onlar avuçlarımızın arasından süzülecek ve bizimle irtibatı gün gelecek tamamen kesilecek. İmam Tirmizi bu hadis için Hasan Sahih tanımlamasında bulunmuş. Bu demek oluyor ki okuduğumuz hadis Hasan ile Sahih arasında bir yerde kalıyor. Yahut iki isnadı var, biriyle Sahih, biriyle Hasan olarak gözüküyor. Şu halde bu rivayet İmam Buhari ve İmam Müslim'in sahihini almadıkları dördüncü dereceden sahih hadis olarak değerlendirilebilir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan programın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır. Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, "Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak," buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun," buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ey gençler! Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır. Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığımda sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, babacığım, babacığım şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri

Duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, "Bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor," dedi. Ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. "Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla."

0: efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dilü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım diye sordu. Resulullah ona malını verme buyurdu. Benimle dövüşürse ne yapayım dedi. Sen de onunla dövüş buyurdu. Ya beni öldürürse dedi. O zaman sen şehit olursun dedi.

"Ya ben onu öldürürsem?" deyince Allah Resulü "O cehenneme gider" cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur."

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Sellem şöyle buyuruyor:
1: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.
0: Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme. Her iyiliğin ödülü vardır. Allah katında mükafat kazandıran davranışları sınırlandırmak, insanların yetkisinde değildir. Önemli olan, yapıp ettiklerimizde güzel niyetlere sahip olmamızdır. Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek, Müslümanın en büyük amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için samimi niyetler canlı tutulmalıdır. Çünkü büyük küçük bütün eylemleri sevaba çeviren şey, öncelikle niyettir. Yüce Allah, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir, buyurmuşlardır. Dünyada yapılan en küçük iyilik veya kötülüğün kaybolmayacağı, davranışların karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağı ifade edilmiştir. Herkesin eninde sonunda yaptıklarının tam karşılığını bulacağı belirtilmiştir. İnsan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlıktır. Onun ruh ve bedeni her türlü güzelliklerle donatılmıştır. İnsanlarsa bu kıymet ve değere saygı göstermelidir. Saygı ve sevginin en külfetsiz ve kolay yolu tatlı dil ve güler yüzdür. Güler yüzlü olmak sevgi ve güveni kazanmada kolaylık sağlar. Huzurun anahtarı olan tebessüm alanı mutlu eder, vereni yormaz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü anlamlıdır. Önemli olan davranışın özünde iyilik niyeti taşımak, iyilik bilincine sahip olmaktır.
2: Kırk hadiste iyilik. Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri dal.

0: daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Abdullah bin Amr anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi. Ashabtan birinin insanlar arasındaki asalet farkını gözetmediğinden şikayet ediyordu. Bunun üzerine adamı azarlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü, oturdu ve şöyle buyurdu. Vefat vakti geldiğinde Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam iki oğlunu çağırdı ve dedi ki, "Size kısaca şu vasiyeti yapıyorum. Size iki şeyi emrediyor ve iki şeyi yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. La ilahe illallah demeyi emrediyorum. Çünkü gökler, yer ve bu ikisi arasında bulunanlar bir kefeye, la ilahe illallah diğer kefeye konsa onlardan ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da, la ilahe illallah onların üzerlerine konsa, onları çatlatır ya da kırar. Size Sübhanallahi ve bihamdihi demeyi de emrediyorum. Çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey bununla rızıklandırılır.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti. Allahu ekber, Allahu ekber.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku,

haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua ederseniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet ederseniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır." karşılığını verdi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

0: Miktam bin Ma'di Kerib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.

Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur. Peygamberimiz oğullarının kolları arasında onlara dayanarak yürümeye çalışan yaşlı bir adamı gördüğünde onun durumunu sormuş, hacca yürüyerek gitmeyi adadığını söylediklerinde, "Bu adamın kendine azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur." demiş ve ona bir hayvana binmesini emretmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle ilişkiden uzaklaşırdı. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu

0: Risalet Kutlu Çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca çocuklara Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatmaya devam ediyor. Nasreddin Hoca biraz nefes aldıktan sonra hafif bir tebessümle anlattı.
3: Bir ara ben, hanım ve çocuklar göl kenarındaydık. Hatun elbiseleri yıkamak için hazırlık yapıyordu. Tam bu esnada simsiyah bir karga süzülüp geldi ve sabunu kaptığı gibi uçtu. Hepimiz şaşırdık. Hanım feryat etti. Hoca efendi yetiş, sabunumuz gitti, elbiseler kirli kaldı. Ben kargayı yakalamanın ve sabunu almanın imkansız olduğunu görünce latife yaptım. Dedim ki, hatun bırak götürsün. Görmüyor musun, onun üstü başı bizden daha kirli. Zavallı simsiyah olmuş.
2: Nasreddin Hoca çocuklar arasında bir gezinti yaptıktan sonra Cemil'i yanına çağırdı.
3: Cemil, gelir misin çocuğum?
2: Cemil gülerek yerinden kalktı.
4: Buyurun hocam.
3: Cemil, maşallah çok cemilsin.
2: Teşekkür ederim hocam. Bazı öğrenciler bu iltifatı anlamadılar.
4: Hocam, Cemil ne demek?
3: Cemil, Cemil demek, yani güzel. Cemil maşallah hem fizik olarak güzel, hem ahlak olarak güzel, hem de kıyafetiyle güzel. Anne babasının aldığı elbiseleri tertemiz bir şekilde kullanıyor. Aynen Yüce Rabbimizin ve Peygamber Efendimizin bizden istediği gibi. Kur'an-ı Kerim'de Allah temizlenenleri sever buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz de Allah temizdir, temiz olanları sever buyurmaktadır. Ama temizlikle ilgili çok meşhur olan bir hadis daha var. Cemil bize onu söylesin ve sonra yerine otursun.
2: Cemil hadisi biliyordu. Hiç beklemeden hemen söyledi.
4: Temizlik imandandır hocam.
3: Aferin Cemil oğluma. Ödül olarak seni kara kaçana bindireceğim. Caminin etrafında da 5 tur attıracağım.
2: Nasreddin Hoca'nın bu ödülüne başta Cemil olmak üzere herkes güldü. Hoca Efendi sözlerine devam etti.
3: Evet arkadaşlar, Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temiz yaratılışlı ve temiz ahlaklıydı. Temizliği de çok severdi. Peygamber Efendimiz vücut temizliğine önem verirdi. Bedenini her türlü pislikten korurdu. Cuma günleri muhakkak banyo yapardı. Diğer günlerde de gerektikçe boy abdesti alırdı. Günlük olarak beden bakımını yapardı. Her abdeste ve ihtiyaç duydukça dişlerini misvakla temizlerdi. Elbisesi her zaman temiz olurdu. Onu hiç kimse kirli elbiseyle görmemişti. Zaten gül gibi kokan Efendimiz güzel kokuda sürünürdü. Kimsenin kötü kokuyla çevresini rahatsız etmesini istemezdi. Saç ve sakal bakımını yapardı. Saçı sakallı karışmış bir vaziyette camiye gelen birini tıraş olmaya göndermişti. Adam güzelce tıraş olup gelince bundan hoşlanmış ve memnuniyetini ifade etmişti. Tırnaklarını düzenli keserdi. Uzun ve kirli tırnaklarıyla yanına gelen birisini uyarmış ve tırnağın kuş tırnağı gibi uzamış, içi kirlenmiş demişti. Müslümanların çevresini temiz tutmalarını da isterdi. Ev, mescit, iş yeri, sokaklar, bağ ve bahçeler gibi tutulmasını emrederdi. Bir defasında tutulmasını emrederdi. Bir defasında tutulmasını emrederdi. Bir defasında eliyle temizlemişti. Tüm bunlardan sonra şunu da ekleyelim sevgili çocuklar. Peygamber Efendimiz dış temizliğin yanı sıra iç temizliğe, yani ruh temizliğine de çok önem vermiştir. Zaten onun ahlakıyla ahlaklanan da hem maddi hem de manevi temizliği elde etmiş olur. Allah Resulü'nün hiçbir kötü alışkanlığı yoktu sevgili çocuklar. Allah temiz ve güzel olanı bizlere helal kılmıştır. Kötü ve zararlı olan şeyleri de haram kılmıştır. Peygamber Efendimiz de hayatı boyunca buna dikkat etmiş, bizlere örnek olmuştur. O insanın aklını gideren şeylerden uzak dururdu. Keyif veren maddelerden kaçınırdı. Bağımlılığa yol açan içecek ve yiyecekler kullanmazdı. Temiz ve helal olan şeyleri kullanırdı. Ömründe bir defa bile olsa içki içmemişti. Kişiye sarhoşluk veren şeylerin yasak olduğunu belirtmişti. İnsanı günaha götürecek ortamlarda da bulunmamıştı. Peygamber Efendimiz,

Çocukluğunda koyun otlatırken bir düğünden gelen sesler dikkatini çekmişti. Yanında bulunan arkadaşlarından rica etti. Sen benim yerime biraz kal da ben şu düğüne bir bakıp geleyim. Olur git bakalım. Ve Efendimiz düğün yerine gitmek için yola koyuldu. Ancak az sonra üzerine büyük bir ağırlık geldi. Dinlenmek için bir yere oturdu. Oturur oturmaz da uyuyakaldı. Uyandığında düğün şenlik bitmişti. Peygamber Efendimiz içki içilen, saçma sapan ve ahlaksızca eğlenceler düzenlenen düğünlere katılmayı bir daha asla düşünmedi. Evet sevgili arkadaşlar, bizim de haram işlenen ortamlardan uzak durmamız gerekir. Bu gibi yerlere giden arkadaşlardan da kesinlikle kaçınmamız gerekir. Zaten sizler böyle yerlere gitmez, kötü alışkanlıklar edinmezsiniz, değil mi gençler? Başta Serra ve Cemil olmak üzere hep ağızdan cevap verdiler. Evet hocam gitmeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara karşı saygılıydı. Kendisine karşı çıkan, işkence eden insanlar için bile bir kötülük düşünmezdi. İnsanlara iki açıdan saygı duyulmasını, haklarının korunmasını isterdi. Birincisi, insanların kendisine, canına, malına, özel eşyasına, ailesine kesinlikle zarar verilmemeliydi. İkincisi, insanları küçük düşürecek, zor durumda bırakacak kötü sözler söylemek, iftira atmak, dedikodu yapmak, kin duymak, haset yani kıskançlık duymak, öfkelenmek, kusurlarını araştırmak, alay etmek gibi ahlaka aykırı hareketlerden kaçınılmalıydı. Peygamber Efendimiz kul hakkı dediğimiz bu ve benzeri hususlarda çok dikkatliydi. Kimseye zarar vermez, kimsenin eşyasını izinsiz kullanmazdı, iftira atmazdı, dedikodu yapmazdı. Başkalarının başarılarını kıskanmaz, tam tersine bundan sevinç ve mutluluk duyardı. İnsanların ayıp, kusur ve günahlarını araştırmazdı, bunu yapanları da kınardı. Kendisine yapılan hataları affeder, başkalarına da haksızlık yapmazdı. Kimseyi küçük görmezdi. Kendisi için düşündüğü bir iyiliği diğer insanlar için de düşünürdü. Bu konuda herkesin kendisini diğer insanların yerine koyması gerektiğini Peygamber Efendimiz bakın ne güzel ifade etmiş. Sizden biriniz kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda bir mümin olamaz. Nasrettin Hoca öğrenciler arasından Abdullah'a seslendi. Abdullah yanıma gelir misin evladım? Abdullah ayağı kağnı altında kaldığı için yürümekte zorlanan bir engelliydi. Biraz heyecanla hocanın yanına geldi. Evet, Abdullah'ı hepiniz tanıyorsunuz. Hem derslerinde başarılı hem de ahlaklı bir öğrencimizdir. Hepimiz kendisini çok severiz. Bundan 3 sene önce bir kaza geçirdi. Allah korusun ölümden döndü. Ama Allah'a şükür kısa zamanda kendisini topladı. O kazadan sonra ayağında aksama oldu. Şimdi yürürken zorlanıyor. Ama bizim için Abdullah daha önce neyse şimdi de odur. Önce de kendisini çok severdik, şimdi de seviyoruz. Abdullah yürümekte zorlandığı için hiçbir değer kaybetmedi. Biz bundan dolayı kendisine acımayla da bakmayacağız. Onu küçük ve hor da görmeyeceğiz. Onun başına gelen her an bizim de başımıza gelebilir. Bizim için önemli olan Abdullah'ın iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurur. Allah sizin beden ve şekillerinize değil, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Peygamber Efendimizin zamanında da ellerinden, ayaklarından ve gözlerinden engelli olan pek çok sahabi vardı. Allah Resulü diğerleri gibi onları da severdi. İnsanlar arasında ayrım yapmaz, kimseyi bedensel özelliğinden dolayı hor görmezdi. İnsanların kusur ve farklı özelliklerinden dolayı küçümsenmesini şiddetle yasaklamıştı. Bir Müslümana kardeşini küçük görmesi ona günah olarak yeter buyurarak herkesi uyarmıştı. Nasrettin Hoca Abdullah'a döndü. Bir soru soracağım ama önce sana cevap hakkı vereceğim. Çocuklar siz de dinleyin. Peygamber Efendimizin Medine'de 2 değerli müezzini vardı. Bunları bana söyler misiniz? Abdullah hemen birisini söyledi. Bilal-i Habeşi Hazretleri. Aferin. Ya diğeri kimdir? Abdullah düşündü ama cevap veremedi. Nasrettin Hoca öğrencilere döndü. Evet, içinizde bilen var mı? Öğrenciler cevabını düşünmeye başladılar ama bilen çıkmadı. Anlaşıldı, benim söylemem gerekiyor. Peygamber Efendimizin 2. müezzini Abdullah bin

0: Mümektum'dur. Kendisi ilk Müslümanlardandır. Mekke'de Peygamberimizle yaşadığı önemli bir olay da vardır. Abese suresinde anlatılır. Bu sahabinin gözleri görmüyordu. Beden gözleri kapalı ama kalp gözü açıktı. Çünkü mümindi, ahlaklıydı. Sesi güzel olduğu için de Peygamber Efendimiz onu kendisine ikinci müezzin olarak görevlendirmişti. O da her sabah gelir ezanı okurdu. Medine dışına gittiğinde Efendimiz bazen onu yerine vekil olarak bırakırdı. Gördüğünüz gibi Allah Resulü bir engelliye yapabileceği bir görevi vermiş, onu dışlamamıştı. Sadece bu sahabiye değil, diğerlerine de gereken önem ve değeri verirdi. Nasrettin Hoca saatine baktı, sonra öğrencilere seslendi.
1: Evet, hadi bakalım, namaz vaktine kadar serbestsiniz. Namazdan sonra dersimizi bitiririz inşallah.
2: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Radyo. Çağları aşan Kut Radyo. Çağları aşan Kut Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimizi anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.
0: Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, O'nun varlığını ve birliğini doğrulamak, O'na boyun eğmek ve O'nun hükmünü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. O'na sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, İmanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
2: Kırk hadiste iyilik.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.

0: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok. Şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz derler. Adam onlara böyle yapmayın, işinizin kalanını tamamlayın, ücretinizi tam olarak alın der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim der. Bu ikinci grup da çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da işin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, İşi bırakıyoruz derler. Adam onlara işinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Üç kişi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin evlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve peygamberin yanında biz kimiz ki onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından birisi, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, dedi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

0: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Helal haram sınırı. Ebu Salebe el-Huşeni'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir takım farzlar kılmıştır. Onları ihmal etmeyin. Bir takım hadler, sınırlar, hükümler koymuştur. Onları çiğnemeyin. Bir takım şeyleri haram kılmıştır. Onlara el uzatmayın. Bir takım şeyler hakkında da unutmaktan değil, size rahmet olmak üzere susmuştur. Artık onları araştırıp soruşturmayın. Bu hadis daha iyi anlaşılması için şu hadisle birlikte düşünülmelidir. Allah'ın kitabında helal kıldıkları helal, haram kıldıkları haram, sükût ettikleri ise aftır. O halde Allah'tan gelen afiyeti, lütuf ve ikramı kabul edin. Zira Allah bir şeyi unutacak değildir. Rabi diyor ki, sonra Resulullah, senin Rabbin

unutkan değildir ayetini okudu. Hadis metninde geçen sükut ettikleri ifadesi günümüzün çoğu hukuk sistemlerindeki kanun boşluğu terimini hatırlatır. Af kapsamında tutulan sükut edilen şeyler şer'i hüküm itibariyle mübah olduğundan İslam ümmeti için önemli ölçüde kolaylık ve genişlik imkanı sağlar. Bu açıdan bakıldığında sükut edilen şeyler rahmet alanları demektir. Bilindiği gibi Allah'ın yapılmasına izin verdikleri farz, vacip, müstahap veya mübah olan hüküm ve uygulamalardır. Haddi aşarak çiğnenmesi yasak olanlarsa mekruh veya haram olan hüküm ve uygulamalardır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın bunları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimdirler. Ve bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını geçerse kendine yazık etmiş olur. Yüce Kur'an nazil olduğu toplumdaki bedevilerden bahsederken onların sınır tanımaz, ham, görgüsüz ve yobaz olduklarını vurgular. Bedeviler küfür ve nifak bakımından hem daha beter hem de Allah'ın elçisine indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha müsaittirler. Bu itibarla helal haram sınırını tanımayan o günkü bedevilerden farklı olmak isteyen Müslüman, İslami emir ve yasaklar çerçevesinde iş hayatına çeki düzen vermeli, izzet, şeref ve haysiyetine sahip olmalıdır. Çünkü değerlerine inanmış bir Müslüman, aksi bir düşünce ve eylemin, nefis ve hevanın, egonun isteklerinin öne geçmesi, bunun da zillet anlamına geldiğini çok iyi bilir. Bundan dolayı o, isyan, nankörlük, şirk ve zulüm demek olan söz konusu anlayış ve hayat tarzından Allah'a sığınır. Her halükarda mümin, Allah ve elçisinin emir ve yasaklarını alternatifi olmayan değerler sistemi olarak görür, görmelidir de. Şu iki ayeti kerime bu noktada hayli açıktır. Ama hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri konularda ey peygamber seni hakem yapmadıkça ve sonra da senin hükmüne içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça iman etmiş olmazlar. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdikten sonra artık mümin bir erkek ve mümin bir kadının kendileriyle ilgili hususlarda artık başka seçenekleri yoktur. Bu hakkı kendinde görerek Allah'a ve Resulüne isyan eden kimse şüphesiz apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
2: mümin onurlu ve kerem sahibidir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul.

0: بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: الله رسولü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

Yüce Allah, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeyi ve içmeyi sırf benim için terk eder buyurmaktadır. Ayrıca Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem, her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ihtisaben Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurur.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o suyla insanları

0: faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan

Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
1: Kırk hadiste iman.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَعْطَى كُلَّ ذ۪ي حَقٍ حَقَّهِ أَلَا اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضٍ وَسَنَّ سُنَنَا وَحَدَّ حُدُودًا اَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا وَشَرَّعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ.
3: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin! Allah, uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din, insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki ilkeleri söz ve fiillerine yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlar.

günahları, gönderdiği ilahi mesajlar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır. Ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi, en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, inanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse, kendine yazık etmiş olur.

Kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud, kalplerinizi onunla, Kur'an'la mamur kılın buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et.

kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu al. Bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al. İstersen ye, istersen başkasına tasadduk et.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur buyurdu.

0: Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler

Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" buyurmuş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye kendisine sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir. Numan bin Beşir anlatıyor. "Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim" dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu bütün çocuklarına yaptın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır" diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun" buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: helalinden ye ki duaların kabul olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yasin ve Dua.

نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.

0: إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إلهي hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Biz yoktuk var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Ya Rabbi, inayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Ya Rabbi, sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et bize cümle erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salat ve selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram, âl ve ashabına olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Yasin ve Dua.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Hucibetin naru bil şehevat ve hucibetil cennetu bil makarih.
1: Cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. Cennetin ve cehennemin sahibi Allah'tır. Cenneti kazandıracak, cehennemden uzaklaştıracak söz ve davranışları kullarına O haber vermiştir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurur. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Evet, karar verme yeri dünyadır. Karar verecek olan da bizleriz. Bizden önce nice insanlar gelip geçti. Kimisi hak ve hakikat yolunda oldu, kimisi kendi eliyle kendi sonunu hazırladı. Şimdi sıra bizde. Rabbimizin yoluna girip şükreden bir kul olarak cennete mi gireceğiz, yoksa nankörlük edip cehennem ateşiyle karşı karşıya mı geleceğiz? Cehennem, Allah'a iman etmeyenleri, O'nun gönderdiği hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenleri, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayanları, İslam'ın getirdiği inanç esaslarına iman etmeyenleri beklemektedir. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetleri yapmayanlar, tevbe edip günah yükünden kurtulmayanlar, cehennemle yüz yüze geleceklerdir. Dünya hayatında gösteriş yapanlar, kibirlenenler, riyakar ve isyankarlar, Allah'a inanmadıkları halde inanmış gözüken iki yüzlüler, yalancılar, iftiracılar, iftira atanlar, bozguncu oldukları halde ıslah edici olarak kendilerini gösterenler ve kutsal değerleri istismar edenler, hak ve hakikat yolundan saptıranlar, cehennem azabından kurtulamayacaktır. İyilik yapmadığı ve kötülükten sakınmadığı halde başkasına iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar, cehennem azabına sürüklenecektir. Şeytanın vesvesesine kanıp, nefsin heves ve isteklerinin peşinden koşanlar, haksız cana kıyanlar, zalimler, zorbalar, hayvanlara eziyet edenler ve doğal çevreye bile bile zarar verenlerin varacağı yer cehennemdir. Ana babaya isyan eden, faiz yiyen, rüşvet alan, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapan, yetim malı yiyen, gasp ve hırsızlık yapan, içki içen, kumar oynayan, büyü ve sihir yapan yahut yaptıran, komşusuna eziyet eden, kısacası Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmayan ve günahlarına tevbe etmeyen kişinin kötü amelleri cehenneme gidiyor.

Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar, dedi. Peygamberimiz de, evet ben de uyuklamışım, buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum. Buyur.

Ömer, Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice, başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.

Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana, onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a

kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi bahsettiği ilahi vahiyden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır," dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım," açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, onun hakkında peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir, şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi, eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi. Vallahi Meryem oğlu İsa, senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince rahmet elçisi, "Doğru, doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar," buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kahinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Bera bin Azib radıyallahu an anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde Allah'ın Resulü yakıcı güneş ve rüzgarın altında silahını boynunda taşısın da Ebu Haysem'e serin gölgede yemeği hazırlanmış bir şekilde nimetlerin içinde oturup kalsın. Olacak şey mi diye düşündüm. Eşimin konuşmasına dahi fırsat vermeden yola koyuldum.
1: Eğer gitmekle emrolundunsa git. Arkandayız ey Allah'ın Resulü.
2: Peygamberimiz, eğer bu konuda Allah bana bir şey emretseydi size danışmazdım dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, Rumların sayısı çok fazla. Senin bu derece yakına gelmen onları korkutmuştur. Uygun bulursanız bu yıl buradan geri dönülsün. Uygun değilse de Yüce Allah bu konudaki buyruğunu bildirir.
2: Ashabının görüşlerini tek tek dinleyen peygamberimiz Tebük'ten ileri geçmedi.
3: Zülbicadeyn, ne kısmetliymiş. Seni Allah'ın Resulü kabrine indirdi. Şimdi de dua ediyor.
4: Geçerli bir mazeretim yok. Nefsime yenik düştüm. Ha bugün ha yarın yola çıkarım derken sizin gerinizde kaldım. Beni affedin.
3: Sonra sizin yola çıktığınızı öğrendik. Arkanızdan yetişemeyiz diye geri kaldık.
5: Doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü. Yaşımızın geçkinliği bizi oyaladı. Bir de baktık ki Medine'de kadınlar, çocuklar ve münafıklardan başka kimse kalmamış. Pişman olduysak da bir faydası olmadı. Bizleri affet.
2: Verilen ceza çok ağırdı. Toplumdan soyutlanacaklar ve kendileriyle baş başa kalacaklardı. Herkes sorumluluk sahibi olduğunun farkına varmalıydı. Bu yasak 50 gün sürdü. Nihayetinde Allah indirdiği ayetlerle onları bağışladığını bildirdi.
0: 150. bölüm.
2: Tebük seferine katılamayan müminlerin haklarında verilen toplumdan soyutlanma cezası bitmiş, onların affedildiği Allah tarafından Tevbe suresinin 118. ayetiyle beyan edilmişti. Yakın dostlarından biri Ka'b bin Malik'e başından geçenleri sordu.
4: Ka'b, neler olduğunu bana anlatır mısın? Sen Medine'nin en yiğit adamlarındansın. Uhud'da peygamberimizle yan yana savaştın. Hendek de sen öyle. Bu seferden seni alıkoyan şey neydi?
6: Hiçbir gazada Resulullah'tan geri kalmamıştım. Bedir müstesna. Ama bu gazadan geri kalanların hiçbirini Allah da Resulü de yermemişti. Bu Bedir gazasında Resulullah'ın Kureyş'in kervanını talep ederek hareket etmesindendi. Fakat Allah aralarında önceden bir yer ve zaman tayini olmamışken onunla düşmanını bir araya getirdi. Resulullah'la birlikte Akabe'de bulundum ve İslam üzere sözleştiğimiz anı müşahede ettim. İnsanlar arasında Bedir'den daha çok söz edilmesine rağmen Bedir'de bulunmak beni Akabe'de bulunmaktan fazla sevindiremez. Tebük gazasının yapılacağından haberdar oluşuma ve o güne kadar elde edemediğim güç ve imkana sahip olmama rağmen Allah'ın Resulü ile sefere çıkmamıştım. Vallahi o zamana kadar bir araya getiremediğim 2000 devesine sahiptim.
2: Resulullah bir yere sefere çıkacağı zaman hedefini gizlerdi. Ancak bu defa aşırı sıcak bir havada gazaya çıkacaktı. Uzun bir seferdi ve düşman büyük ve güçlüydü. İşte bu yüzden halka durumu açıklamıştı. Gerekli olan hazırlığın yapılması emrini insanlara ulaştırmıştı. Bu nedenle Resulullah'a sefer için tabi olanlar pek çoktu. Onların isimlerini kapsamlı bir kitap bile bir araya getiremez.
7: Evet, sayımız 30.000'i geçiyordu.
6: Pek az kişi gazaya çıkmama hususunda Allah'tan bir vahiy gelmediği sürece kendisini Resulullah'tan gizleyebileceğini sanıyordu. Peygamber Efendimiz meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerden hoşlanıldığı ve insanların bunlara yöneldiği bir zamanda bu gazaya çıktı. Peygamberimiz ve beraberindeki Müslümanlar hazırlıklara başladılar. Sabahleyin onlarla birlikte hazırlanmak üzere kalkıyor, fakat akşama hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime istediğim zaman buna güç yetirebilirim diyordum. Bu hal bende insanların ciddi ciddi kollarını sıvadıkları vakte dek sürdü. Peygamber Efendimiz ve beraberindeki Müslümanlar yola çıktıkları halde ben henüz hiçbir hazırlık yapmamıştım. Ve ondan sonra bir veya iki gün içinde hazırlanır, sonra da onlara katılırım dedim. Onlar ayrıldıktan sonra hemen ertesi sabah hazırlanmaya giriştim. Ama yine hiçbir şey yapmadan eve geri döndüm. Yine ertesi gün oldu ve ben yine hiçbir şey yapmadan eve geri döndüm. Bu hal bende onların hazırlanıp uzaklaşmalarına ve gazayı kaçırmama dek sürdü. Keşke yola çıkıp onlara yetişmeye gayret etseydim. Bunu da yapamadım. Resulullah'ın gidişinden sonra sokağa çıktığımda özürlerinden dolayı savaşa katılamayan birkaç hasta ve yaşlı adamla bir de münafıklığından şüphelenilen insanları gördüm. Geride kaldığıma çok üzüldüm. Resulullah Tebük'e varana kadar benden söz etmemiş. Tebük'te etrafındakilerle oturmuşken Ka'b bin Malik ne yaptı diye sormuş. Selime oğullarından biri, ey Allah'ın Resulü, onu, hurmalığı ve kendisine olan güveni alıkoydu demiş. Muaz bin Cebel, ne çirkin konuştun. Vallahi hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz susmuş.
4: Evet, aynen öyle oldu.
6: Peygamber Efendimizin Tebük seferinden dönüş haberi bana ulaşınca beni bir üzüntü sardı. Ardından bir bahane bulmak için düşünmeye, yarın peygamberimizin bana olan hoşnutsuzluğundan nasıl kurtulurum demeye başladım. Aile fertlerimden görüş sahiplerinin hepsinden yardım istedim. Peygamberimizin gelmek üzere olduğu söylenince bu kötü düşünceler benden uzaklaştı. Doğruluktan başka bir şeyle bundan kurtulamayacağımı anlayarak gerçekleri olduğu gibi anlatmaya karar verdim. Peygamberimiz sabahleyin Medine'ye geldi. Seferden döndüğünde mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra halkın arasına otururdu. Yine böyle yaptıktan sonra geride kalanlar gelip yeminler ederek özür dilemeye başladılar. Bunlar 80 küsur kişiydi. Resulullah da söylediklerini ve yeminlerini kabul edip onlar için bağışlanma diliyor ve gizli hallerini Allah'a havale ediyordu. Nihayet ben de gelip kendisine selam verdim. Bana kızgın olduğunu anlayabiliyordum. Gel dedi. Huzuruna oturdum. Bana neden geride kaldın? Kendine deve almamış mıydın diye sordu. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, vallahi eğer ben senden başka dünya ehlinden herhangi biriyle otursaydım, bir özürle onun memnuniyetsizliğinden kurtulur ve ona bir delil de getirirdim. Evet, Allah'a yemin olsun ki, eğer bugün sana yalan söz söylesem, benden memnun kalacaksın. Fakat hemen ardından Allah doğruları sana bildirir. Şayet ben içinde bulunduğum hal üzere doğruyu söylersem, Allah'tan sonumun hayır olacağını diliyorum. Hayır, vallahi hiçbir mazeretim yok. Vallahi senden geride kaldığım vakit hiçbir zaman bu denli güçlü ve imkan sahibi olmamıştım.
4: Evet, cesaret isteyen cümleler ama iyi ki doğruyu söylemişsin.
6: İyi ki. Resulullah, işte bunu doğru söyledin. Kalk, Allah'ın hakkında hüküm vereceği anı bekle dedi. Ben de kalktım. Selime oğullarından birkaç adam da benimle beraber davrandılar. Ardıma düşüp şöyle dediler. Vallahi senden hiçbir şey anlamadık. Bundan önce hiç günah işledin mi? Geride kalanların Resulullah'tan özür dileyişleri gibi özür dilemekten aciz kaldın. Resulullah'ın günahın için istiğfar etmesi sana yeterliydi. O kadar söylendiler ki Resulullah'a dönüp tekrar konuşmak bile aklımdan geçti. Onlara benden başka kimse bu durumla karşılaştı mı diye sordum. Evet, iki kişi daha senin dediğini söyledi. Onlara da sana söylenilenlere benzer şeyler söylendi dediler. Onlar kim dedim? Amr bin Avf oğullarından Mürare bin Rabi ve Hilal bin Ebi Ümeyye dediler. Ardından bildiğin gibi Resulullah insanların bizimle konuşmasını yasakladı. Halk bizden uzak durmaya başladı. Bizden yüz çevirdiler. Öyle ki bana yeryüzü dar gelmeye ve içim sıkılmaya başladı. Bu yerler artık bildiğim yerler değil gibiydi. Tam 50 gece böyle geçti. İki arkadaşım evlerinde oturup kaldılar. Ama ben onların en genci ve en dinç olanıydım. Çıkıyor, namazları Müslümanlarla birlikte kılıyor, sokakları dolaşıyordum. Ne var ki kimse benimle konuşmuyordu. Resulullah'a geliyor, namazdan sonra onu selamlıyor, kendi kendime Acaba selamımı iade etmek için dudaklarını kıpırdattı mı kıpırdatmadı mı diyor. Sonra ona yakın yerde namazımı kılıyor ve gizlice ona bakıyordum. Ben namazdayken bana bakıyor ve ona yöneldiğimi görünce hemen benden yüz çeviriyordu. Bu durum uzun süre devam etti. Bir gün dayanamayıp amcamın oğlu Ebu Katade'nin duvarına tırmandım. O insanlar arasında en çok sevdiğim kişiydi. Ona selam verdim. Fakat vallahi selamıma cevap vermedi. Ona Ebu Katade, Allah aşkına söyle, Allah ve Resulünü sevdiğimi biliyor musun dedim. O sustu. Sorumu tekrar tekrar sorunca bana cevap olarak şöyle dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir. İki gözümden boşanan yaşlara mani olamıyordum. Duvardan tekrar tırmandım. Çarşıya doğru yöneldim. O sırada Suriye nebatilerinden Medine'ye satmak üzere buğday getirmiş olan bir adam beni soruyor ve Ka'b bin Malik'i bana gösterecek kimse yok mu diyordu. Beni gösterdiler. Sonunda bana gelerek Gassan Melik'inden bir mektup verdi. Melik bir ipek parçasına mektup yazmıştı. Girişten sonra şöyle diyordu. Bize arkadaşının sana eziyet ettiğinin haberi ulaştı. Allah seni sıkıntı ve eziyet çekmen için yaratmadı. Bize gel, seni gözetiriz.
8: Nasıl da haberdar olmuş?
6: Mektubu okuyunca bu da başka bir bela. Uğradığım bu bela yetmiyormuşçasına bir müşrik bana ilgi gösteriyor dedim ve mektubu yaktım. 40 gün geçmişti. Allah Resulü'nün elçisi gelerek Resulullah hanımından uzak durmanı emrediyor dedi. Boşanmamı mı istiyor yoksa diye sordum. Hayır, uzak dur. Ona yaklaşma dedi. İki arkadaşıma da aynı şekilde elçi gönderdi. Hanımıma ailene git. Allah'ın bu konuda hükmünü vereceği vakte kadar orada kal dedim. Benim gibi cezalandırılan Hilal bin Ümeyye'nin hanımı Resulullah'a giderek ey Allah'ın Resulü. Hilal bin Ümeyye yaşlı, zayıf, hizmetçisiz biridir. Ona yardım etmekten beni men mi ediyorsun diye sormuş. O hayır fakat sana yaklaşmasın diye ona izin vermiş. Kadın vallahi ya Resulallah o günden bugüne hep ağlıyor. Gözlerini kaybetmesinden korkuyorum demiş. Bundan sonra 10 gece daha bekledik. Peygamberimizin Müslümanları bizimle konuşmaktan men edişinin üstünden tam 50 gece geçmişti. Evlerimizden birinin damında sabah namazını kılmıştım. Genişliğine rağmen yeryüzü bana dar geliyordu. Nefesim daralıyordu. Tam o esnada vadinin üzerinde birinin şöyle bağırdığını duydum. Ka'b bin Malik, müjde! Hemen secdeye kapandım. Anladım ki artık genişlik ve ferahlık vaktidir. Allah beni affetmiştir.
8: Hamdolsun.
6: Allah'ın Resulü o gün sabah namazını kıldıktan sonra halka Allah'ın bizi bağışladığını bildirmiş. Bunun ardından insanlar hemen bizi müjdelemeye koşmuşlar. Müjdecim bana geldiğinde üzerimdeki 2 parça elbisemi ona hediye ettim. Bir elbise emanet alıp giyerek Resulullah'ın yanına koştum. Müslümanlar mescidin etrafında beni sevinçle karşılıyor ve Allah'ın seni bağışlaması sana mübarek olsun diyorlardı. Mescide girdim. Resulullah oturuyordu. Talha bin Ubeydullah kalktı, elimi sıkarak beni tebrik etti. Onun bu samimi tavrını ömrüm boyunca unutmayacağım. Kendisine selam verdiğim zaman Resulullah yüzü sevinçten parlayarak seni annenden doğduğun günden beri yaşayacağın en hayırlı ve saadetli günle müjdelerim dedi. Yüzü ay parçası gibiydi. Sevinçli olduğu zamanlar böyle olurdu. Bu müjdenin kendisi tarafından mı yoksa Allah tarafından mı olduğunu sordum. Allah tarafından dedi. Ey Allah'ın Resulü! Tövbemin Allah tarafından kabulünden dolayı bütün malımı sadaka olarak vermek istiyorum dedim. Malının hepsini dağıtma. Bu senin için daha hayırlıdır dedi. O halde Hayber'de hisseme düşmüş olan malı kendime ayırıp geri kalanını dağıtayım dedi.

0: Hepimiz çok sevindik. Allah hiçbirimize gazabıyla muamele etmesin.
1: Tebük'ten dönüldüğünde Ramazan ayının başıydı. Aynı ayda Taif'ten temsilciler gelerek İslamiyet'le ilgili bilgi almak istediklerini söylediler. Müslümanlar onlara oldukça misafirperver davrandı. Mescidin yakınlarında kendileri için bir çadır kuruldu. Eğer İslamiyet'i kabul ederlerse topraklarının İslam devletinin koruması altında olacağı söylendi. Onlar da pazarlık yapmak istediler. Kabul etmek istemedikleri ilk konu putlarını korudukları Lat tapınağının yıkılmasıydı.
2: Makul şeyler söylüyorsunuz. Size katılmak istiyoruz ama tapınağımızı yıkma fikrinden vazgeçin.
0: Peygamberimiz bu teklifinizi kabul etmiyor.
2: Peki. 2 yıl daha müsaade edin, sonra yıkalım.
0: Hayır, onu da kabul etmiyor.
2: Bir ay müsaade etseniz.
0: Mümkünü yok.
2: Tanrıların lanetine uğramaktan korkarız. Aramızdan kimse onları yıkamaz. Bari bu görevi bize bırakmayın.
0: Resulullah'a soralım. Ne derse o olur.
2: Bir de günde 5 kere ibadet ettiğinizi öğrendik. Bizi buna mecbur etmeyin. Buna güç yetiremeyiz.
0: Tamam. İsteklerinizi peygamberimize ileteceğim. Bekleyin burada. Peygamberimiz putlarınızla ilgili isteğinizi kabul etti. Ebu Süfyan'ı görevlendirdi. Tapınağı o yıkacak ama namazla ilgili isteğinizi kabul etmedi. Namazsız bir dinde hayır yoktur dedi. Şartlarımız bunlar. Eğer kabul ederseniz Müslüman olursunuz.
1: Taif'in temsilcileri Müslüman oldular ve Ramazan'ı Medine'de geçirdiler. Oruçlarını tuttular ve ibadet esaslarını öğrendiler. Sonra Ebu Süfyan eşliğinde yurtlarına dönüp emirleri yerine getirdiler. Taif'teki müşrikleri bir korku sarmıştı. Aralarından biri vardı ki onun korkusu hepsinden büyüktü. Bu Mekke'nin fethi sırasında kaçarak buraya yerleşen Vahşi idi. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi şimdi nereye gidebileceğini düşünüyordu.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne iblisa kâle li rabbih bi'izzetike ve celalike la abrahu ugvi bani âdeme medâmetil arvâhu fîhim. Fekâle lehu Allah febi'izzeti ve celâli la abrahu aghfiru lehum mestagfaruni.
1: İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Allah'ın yarattığı cinlerden biri de iblistir. Cenab-ı Hak Adem'i topraktan yaratıp meleklere secde etmelerini emredince, iblis hariç meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etmiştir. Allah iblise, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sorunca, iblis kibirlenmiş, ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın diyerek, kendince secde etmeme gerekçesini açıklamıştır. Bunun üzerine Allah, İblisi kınamış ve kovulmuş olarak meleklerin arasından çıkarmış ve artık o Rabbine karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan iblis, Rabbinden kıyamete kadar kendisi

0: kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Ademoğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Hak'sa İblis'e, "Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır." diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan İblis hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara, Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah Teala, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu ve ahiret cenneti onu beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, yağmurdan kaynaklandı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Ve devam etti, Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.

Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi. Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sende olmayan bir şeyi satma buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez. Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

0: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal ensardan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur. Peygamber Efendimiz Kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak, sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi, ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yolu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ekfiru zikra hazimil lezzat.
1: Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın. Her canlı doğar, Allah'ın süresini belirlediği ömrünü yaşadıktan sonra ölümle karşı karşıya kalır. Bu, Rabbimizin kainata koyduğu değişmez bir kanundur. Zira varlık alemine gelen her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle kaçıp dursak da, sağlam kalelere sığınsak da ölüm bizlere mutlaka ulaşacaktır. Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi, neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Pek çok insan ölümden korkar. Onunla hiçbir zaman karşılaşmak istemez. Zira ölüm insanın ağız tadını kaçırır. Lezzetleri yok eder. Ancak kişi bu durumu kendi yararına çevirebilir. Nitekim kaçınılmaz olan bir gerçeklikten korkmak yerine ona hazırlık yapmak en doğru tavırdır. Dünya hayatında bazen okuldaki derslerimizden sınav oluruz, bazen iş sahibi olmak için imtihanlara gireriz. Böylelikle kaçınılmaz bir imtihandan korkarak yaşam sürmek yerine ona hazırlıklı olmak elbette sonuç bakımından en kolay ve başarılı yoldur. Peygamber Efendimiz de müminlerin en akıllısı kimdir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Ölüm, insanoğlu için bir yok oluş değildir. Ölüm, kişinin yeni ve sonsuz hayat olan ahirete giriş kapısıdır. İslam'a göre hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, insanın ölümü arzulaması uygun değildir. Kişinin kendi canına kıymasıysa, kesinlikle yasaktır. Sevgili Peygamberimiz, büyük sıkıntılara maruz kalanlara şöyle nasihat etmiştir. Hiçbiriniz, başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Mümin, yaptığı her şeyin hesabını vereceğinin farkındadır. Bu bilinçle hayatını yaşar. Ölümü, ahirete ulaşacağı bir basamak olarak görür. Ölümden sonraki hayata iman eden mümin, onun için hazırlık yapar. İyiye yönelir, kötülüklerden uzak durur. Her canlının hakkını gözetir. Kimseyi incitmez. Böylelikle huzurlu bir hayat sürer. İyilikler içinde ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak ölür, Rabbinin rahmetine kavuşur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.
2: Kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Zariyat Suresi 47. Ayet. Evet, ayette de belirtildiği gibi evren genişliyor. Hem de büyük bir hızla. Bunu bir balon gibi düşünebilirsiniz. Galaksileri de balonun üzerinde keçeli kalemlerle işaretlenmiş rengarenk noktalar olarak hayal edebilirsiniz. Balon şişirildikçe üstündeki noktalar nasıl birbirinden uzaklaşıyorlarsa, evren genişledikçe galaksiler de birbirinden uzaklaşıyorlar. Ve bu genişleme hızlanarak artıyor. Ama yeryüzünde bu genişlemeye ters olan bir şey var. Bunca genişlemeye rağmen yeryüzünde sadece bir şey daralıyor. Bir kişi. Babaannem. Babaannem sürekli daralır. Kaygılanacağı o kadar çok şey vardır ki hiç kimsenin onun kadar meşguliyeti olamaz. Babam, amcam ve halam için yeterince kaygılanmadığını düşündüğünden midir bilemem ama torunları için de telaş içindedir. Daha okulları bitecek, işe girecekler, yuva kuracaklar der. Sonra da aman bunlar çoluğa çocuğa karışacak da ben de göreceğim sanki deyip genel bir sitem haliyle serzenişte bulunduktan sonra besmelesini çeker, elindeki tesbihine döner ve zikrine kaldığı yerden devam eder. Ben o an anlarım ki bu bir sevgi çağrısıdır. Hemen gidip sarılır, yüzünü güldürür, gönlünü alırım. Çünkü hakkıdır. Onca zaman bütün aile üyeleri için kaygılanmıştır. Bu sadece boş bir kaygı değildir. Onun namazlarında Rabbine ileteceği duadır aslında. Ailede kimin neye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa o konuda onun için dua eder. İşin ilginç tarafıysa babaannem ne kadar daralıyorsa dedem de o kadar genişliyordur. Sanırım hayat gerçekten zıtların bir araya gelmesiyle bir ahenk oluşturuyor. Dedem mükemmel bir dinginlik ve huzur içindedir. Her şeyi sanki yüksek bir bilinç haliyle yapıyormuş gibidir. Ağır ağır, kararlı ve anlamlı. Nefes alırken bile acelesi yoktur. Onun nefes alışıyla benim nefes alışım aynı değildir. Ben içgüdüsel olarak nefes alırım. Bunun farkında bile olmam ki kimse olmaz. Reflekstir bu. Ama dedem nefes alırken her bir nefesini kontrol eder gibi alır. Aldığı nefesle besleniyor gibidir. Sevdiği bir yemeğin keyfini çıkarıyor gibi. Nefesini alır ve vücudunda oksijenin ulaşması gereken her bir hücreye acelesi olmadan eksiksiz bir şekilde teslim eder. Tadına doyamadığı bir lokmayı yutmadan önce ağzında gezdirmenin lezzetini yaşıyormuş gibidir. Aldığı havayı vücudunda iyice gezdirdikten sonra dışarı verir. Havayla olduğu gibi suyla da arası çok iyidir dedemin. Sürekli abdest alır. Her vakit için mutlaka abdestini tazeler. Ama onun haricinde de sürekli abdest alır. Yeni bir ağaç mı dikecek? Abdestsiz asla. Yola mı çıkacak? Abdestsiz mümkün değil. Çarşıya, pazara bir yere mi gidecek? Önce abdest. Uyumadan evvel, uyandığında mutlaka. Adının Yunus olması soyla olan ilişkisini daha kuvvetli hale getiriyor diye düşünüyorum. Güzel de bir bahçesi vardır dedemin. Kendi diktiği ağaçlardan ve çiçeklerden oluşan. Geçen yaz ortasına bir süs havuzu yaptırmış. Sabah akşam orada geçiriyor vaktini. Bahçesinde otururken suyun sesini dinliyor. Bir görseniz mutluluğunu. Sakin, telaşsız ve huzurlu. Hani denir ya insanın evi yeryüzündeki cennetidir diye. Dedemin bahçesi de onun için öyle. Ağaç dikmeyi, çiçekler büyütmeyi ve bahçesiyle ilgilenmeyi çok sever. Ağaç nasıl suyla yeşeriyorsa ben de abdestle yeşeriyorum, tazeleniyorum der. Abdestle ağaç üzerinden kurmuş olduğu bu bağ benim çok hoşuma gider. Fark ettim ki insan ve doğa arasında sürekli aynı şekilde bir bağ kurmuş dedem. Daha çocukluğundan böyleymiş. Bahçesinde diğerlerinden ayrı sevdiği, ilgilendiği kocaman bir ağaç var. Bir çınar. Dedemin dedesinin diktiği bir çınar. Küçükken o ağaca tırmanır, dallarında sallanır, gölgesinde oynarmış. Kendi kendine söz vermiş. Ailede her yeni doğan çocuk için bir ağaç dikeceğim diye. Öyle de yapmış. Bizim ailede herkesin bir ağacı var. Dedem bir çocuk doğduğunda onun ağacını diker. Çocuk akla erecek çağa gelince onu bahçeye götürür ve bak bu senin ağacın. Seninle birlikte doğdu. Seninle aynı yaşta. Kardeş oldu o da sana der ve o ağaç ile çocuğu kardeş eder. Herkes kendi ağacını bilir. Her bayram seyran dedemin evinde toplandığımızda kimin ağacı ne kadar büyümüş, kimin ağacı meyve vermiş konuşulur, gülüşülür ve hasret giderilir. Ailede herkes mutlaka ağacını görmeye, yılda bir kez de olsa ona kendisi su vermeye ve onunla konuşup ilgilenmeye dedemin evine, ta Bursa'ya gider. Babam Van'da devam eden

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala

0: "Benim, benim" diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Said bin Abdülaziz'in Rebiya bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar.

kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.

0: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
1: Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve Ebu Hureyre, o diktiğin nedir diye sordu. Ebu Hureyre, kendim için bir fidan dikiyorum deyince Peygamberimiz, senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi buyurdu. Ebu Hureyre'nin göster ya Resulallah cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi. Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.''

Ebu Talha'nın en çok sevdiği mal, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunan Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye gider ve tatlı suyundan içerdi. Ebu Talha, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" ayeti inince, kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gitti ve ona şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" buyuruyor.

Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben Allah katında onun sevabını ve ahiret için biriken azığım olmasını isterim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan. Efendimiz, aferin, işte bu kazançlı bir maldır. Bahçe hakkında daha önce söylediklerini duymuştum. Bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Talha, bahçeyi yakınları ve amca oğulları arasında paylaştırdı.

0: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu.

Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

0: Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tazulu qadam ibn Adem yawm al-qiyamati min indi rabbih hatta yus'al an khams. An umrihi fima afnah ve an shababih fima ablah. وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم.
0: Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Her başlangıcın mutlaka bir sonu vardır. Sonu olmayan yegane varlık, başlangıcı da olmayan Allah Teala'dır. İçinde hayat bulduğumuz bu kainat da mutlaka son bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, kainatın sonu olan kıyamet günü geldiğinde, yıldızlar bir bir sönecek, güneş batıdan doğacak, dağlar saçılmış yünler gibi savrulacak, denizler kaynayacak, insanlar her biri bir tarafa uçuşan kelebekler misali sağa sola dağılacak, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar ölümle karşılaşacaktır. Kıyamet, ebedi hayatın başlangıcıdır. Vaktini Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimse bilmemektedir. Peygamber Efendimiz'e kıyamet vakti sorulduğunda, onun bilgisi sadece Allah'a aittir diye cevap vermiştir. Esasında kıyametin vaktinin bilinmesinden ziyade, ona hazırlık yapıp yapmadığımız önemlidir. Nitekim bir defasında adamın biri, "Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Onun için ne hazırladın?" diye sormuştur. Sevgili Peygamberimiz, kıyametin kopmasına yakın bazı alametlerin ortaya çıkacağını şöyle haber vermiştir. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Mümin, kıyamet gününün mutlaka gerçekleşeceği bilinciyle bir hayat sürer. Ömrünü hayırlı işlerle geçirir. Rabbinin rızasına ulaşmak için gayret gösterir. Gençliğini, nefsinin arzu ve isteklerini gerçekleştirmek üzere heder etmez. Dünyaya bir daha mı geleceksin, eğlencene bak gibi sözlere aldırış etmez. Peygamber Efendimizin, Allah'ın arşının gölgesinden başka gölgelik bulunmadığı kıyamet gününde himaye edilecek 7 grup insandan biri de harama düşmekten korunan gençtir. Müjdesindeki gençlerden olmanın yollarını arar. İhtiyaç sahiplerine, mazluma, mağdura destek olarak, zekatını ve sadakasını vererek, mal varlığının şükrünü yerine getirir. Öğrendiği her hayırlı söz ve fiili hayatına aktarır. Hazreti Peygamber'in şu uyarısını asla unutmaz. Kıyamet gününde tüm haklar, sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır.

Ümmü Seleme validemizin Hazreti Peygamber'den naklettiği şu sözler, Rabbine sığınan kulun mükafatını izah etmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman, biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim?" diye sordum. "İstediğin kadar," buyurdu. Ben, "Dörtte biri yeter mi?" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İstediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır," buyurdu. Ben, "Yarısına ne dersiniz?" dedim. O, "İstediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur," diye tekrarladı. "Üçte ikisi kâfi midir?" dedim. Bu defa, "İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır," dedi. "Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı?" deyince, "İşte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, "Benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim," demesi üzerine, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, "İşittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın." Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." Ayeti nazil olunca Ebu Talha, "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem

0: huzuruna çıkarak, "Ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz," buyuruyor. "Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim. Fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm," dedi. Ebu Talha da, "Peki, öyle yapayım ya Resulallah," dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz." diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin. Allah da seni

0: ihya etsin diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi durumu şöyle izah eder: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurur.

Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Tevbe suresi 108. ayeti nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir?" buyurdu. Onlar, "Biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz," diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte övüldüğünüz şey bu. O halde buna devam edin," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Haset, iyiliği tüketen ateş. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hasetten sakının, çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: bir insanın kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: biriniz mali imkanlar bakımından ve bedenen kendisinden daha iyi durumda olanları görecek olursa, bir de kendisinden daha kötü durumda olanlara baksın.

Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim, buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır, diye dua etti.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

Birinci Akabe biatında Allah Resulüne bağlılık yemini eden Medinelilerden Ka'b bin Malik anlatmaktadır. Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Bera bin Marur da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine'den ayrıldığımızda Bera bize dedi ki, ahali, ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum. Biz nedir dedik? Bera, vallahi şu binayı yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım dedi. Ona, vallahi bize ulaşan haber peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz dedik. Bera, ben Kabe'ye doğru kılacağım derken biz de bunu yapmayacağız dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. Oysa

onu tanıyor musunuz diye sordu. Biz hayır dedik. Amcası Abbas'ı tanıyor musunuz diye sorduğunda evet diye cevap verdik. Zira o ticaret için bizim memleketimize gelirdi. Bunun üzerine adam mescide girdiğinizde Abbas'ın yanında oturan kişi Muhammed'dir açıklamasını yaptı. Mescide girdik. Gerçekten de Resulullah Abbas'la birlikte oturuyordu. Onlara selam verdik. Ardından yanlarına oturduk. Yanlarına yaklaşınca Resulullah Abbas'a "Bunları tanıyor musun?" diye sordu. Abbas da "Evet tanıyorum. Bu kavmimin lideri Bera bin Marur, bu da Kab bin Malik'tir." diye karşılık verdi. Kab o anı anlatırken Resulullah'ın "Şair mi?" diye sorduğunu, Abbas'ın da "Evet" diye cevap verdiğini unutmam demiş. Ardından da olayı anlatmaya devam etmiştir. Resulullah'ın huzurunda duran Bera söze şöyle girdi. "Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet etti."

0: çağları aşan kutlu çağrı. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
1: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجته فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت.
2: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Buhari bu hadisi kısaltarak nakletmiştir.

0: قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.
0: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
1: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talim olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان بأذنيه.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.
0: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.
0: Thank you. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
2: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir.

0: Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur şeklindedir.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
0: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
2: أبو ذر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.
0: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير.
1: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: عبد الله بن عمرو'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

0: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

Yaşayan Kur'an, Resulullah'ın hafızası Ebu Hureyre. Yemen'in Ezd kabilesinin Devs sülalesinde babası erken yaşlarda vefat ettiğinden amcasının himayesinde yetişen bir genç vardı. Uzun zamandır hakikat arayışındaki bu genç, hakkında güzel sözler işittiği Resulullah'ın hasretini duyuyordu. Ancak görmek için can attığı peygamberin memleketi Medine'ye tek başına kalkıp gitmesi oldukça zordu. Annesini de yalnız bırakamazdı. Kabilesinin reislerinden Tufeil bin Amr'ın hac veya umre vesilesiyle gittiği Mekke'de Hazreti Peygamber'le görüşerek Müslüman olmasıyla birlikte hoş bir sürpriz gerçekleşmişti. Nihayet beklediği gün çok yakındı. Tufeil, İslam'ı anlattığı kavminden içinde bu gencin de bulunduğu 60-70 civarında Müslümanla beraber Allah Resulü ile görüşmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı. Şehre yaklaştıkça heyecan katlanarak artıyordu. Nihayet kafile Medine'ye ulaştı. Fakat Peygamber Efendimiz Hayber'e sefere çıkmıştı. Hal böyle olunca bitkin ama heyecanlı yolcular Medine'ye 8 gün uzaklıktaki Hayber'e yöneldiler. Yol yorgunu grupla birlikte bu genç Hayber'de özlemini çektiği Resul-i Ekrem'in huzurunda Müslüman oldu. Azimli delikanlı Medine'ye döndüğü andan itibaren gecesini gündüzüne katarak kendini ilme ve ibadete adadı. Maddi durumu iyi olmasına rağmen Medine'ye gelirken tüm servetini memleketinde bırakmıştı. Müslüman olma konusunda geç kaldığını düşündüğünden kaybettiği yılları telafi etmek amacıyla Suffe'den ayrılmadı. Açlıktan bayılma noktasına gelmesine rağmen daima Hazreti Peygamber'in huzurundaydı. Allah Resulüne olan derin sevdası ve sadakati uğruna uykusuz, aç ve susuz kaldı. Bazen boğazından hiçbir şey geçmeden 3 gün aç kaldığı olurdu. Öyle zamanlar vardı ki bu delikanlı açlıktan karnına taş bağlardı. Yine açlığın dayanılmaz hale aldığı bir gün, Medine'nin işlek sokaklarının birinde yol üzerinde oturmuş, derdini anlayıp açlığını giderecek bir Müslüman kardeşini gözlemişti. Ancak bu halini hissetmesinler diye sokaktan geçenlere Allah'ın kitabından bir ayet sormaya karar vermişti. Böylece ashab-ı kiramdan biri aç olduğunu fark edip onu evine çağıracak ve karnını doyuracaktı. Beklemeye başladı. Önce sokağın başında Hazreti Ebu Bekir'i gördü ve ona bir ayetle ilgili soru sordu. Ancak Hazreti Ebu Bekir kendisiyle biraz konuşup gitti. Delikanlının aç olduğunu anlamamıştı. Ardından Hazreti Ömer'in yaklaştığını gördü. Ona da bir ayet hakkında düşüncesini sordu. Ancak Hazreti Ömer de bir şeyler anlatıp gitti. O da gencin aç olduğunun farkına varamamıştı. Daha sonra ötede Peygamber Efendimiz göründü ve mahcup delikanlıyı görünce tebessüm etti. Mahzun halinden hemen delikanlının durumunu anladı ve ona tebessümle "Hadi benimle gel" buyurdu. Birlikte Resulullah'ın evine gittiler. Genç utana sıkıla hane-i saadete girmek üzere müsaade istedi. İzin verilince içeri girdi. Evde sadece bir tas süt vardı. Allah Resulü delikanlıya Suffe'ye gidip oradakileri davet etmesini buyurdu. Ancak açlıktan bitkin halde kıvranan, neredeyse bayılacak olan delikanlı, "Bir tas süt o kadar kişiye nasıl yetecek? Üstelik ben bu kadar açken" diye içinden geçirmesine rağmen gönülsüzce arkadaşlarını davet etmeye gitti. Az sonra Suffe'deki herkes Hazreti Peygamber'in evindeydi. Peygamber Efendimiz sırayla arkadaşlarına kaptaki sütü ikram etmesini gence emretti. Arkadaşlarının her biri uzattığı sütü kana kana içip diğerine veriyordu. Böylece en son kişi de sütten içtikten sonra delikanlı içinde bulunan sütle birlikte tası Resulullah'a verdi. Resul-i Ekrem'in tebessüm ederek "Ben ve sen kaldık, otur sen de iç" dediği genç süt dolu tası alıp doyuncaya kadar içti. Allah Resulü ona içmeye devam etmesini söyledi. O da artık hali kalmayana kadar sütü içti. Genç sonunda Hazreti Peygamber'e dönerek "Seni hak din üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki içecek yerim kalmadı" dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allah'a hamd edip besmele çekerek kalan sütü içti. Bir açıdan Allah Resulü'nün mucizesini de yansıtan

Bu olayı yaşayan ve nakleden kişi, adı unutulup lakabıyla tanınan Ebu Hureyre'dir. Yemen'de doğan ancak kaynaklarda doğum zamanı hususunda bilgi bulunmayan Ebu Hureyre'nin Müslüman olmadan evvel adının Abdüşşems, Abdüamr, Sükeyn, Amr bin Abdüganem olduğu belirtilir. Hazreti Peygamber onun adını Abdullah veya Abdurrahman olarak değiştirmiştir. Koyun otlatırken bulduğu kedi yavrularını elbisesinin eteğine koyup onlarla oynadığı için kendisine kedicik babası anlamındaki Ebu Hureyre denilmiştir. Ancak onun bu isimle anılmaktan hoşlanmadığı, kendisine Peygamber Efendimizin hitap ettiği Ebu Hir şeklinde anılmayı arzu ettiği söylenmiştir. Peygamber ikliminin çağların ötesine taşınmasını sağlayan isimlerin başında gelen Ebu Hureyre, Resulullah'la birlikteliği boyunca onu bir gölge gibi takip etti. O, Allah Resulü'nün tüm davranışlarının, attığı adımın, aldığı nefesin şahidiydi. Resul-i Ekrem'i izleyen bir göz olabilmek için gece gündüz demeden yanından hemen hemen hiç ayrılmadı, hizmetinde bulundu. Hazreti Peygamber neredeyse Ebu Hureyre mutlaka orada olmalıydı. O güne kadar Allah Resulüne sorulmayan birçok önemli meseleyi sorup öğrendi. Resulullah'a duyduğu derin sevgiyi, "Sizi görünce huzur buluyor, mutlu oluyorum, gözüm gönlüm aydınlanıyor" demek suretiyle dile getirirdi. Genellikle Peygamber Efendimizin sofrasından nasiplendi. Bu nasiplenme aynı zamanda ruhunun ve kalbinin de beslenmesini sağladı. Onun Hazreti Peygamber'e yakınlığını şu rivayet gözler önüne sermektedir. Bir kişi Talha bin Ubeydullah'a gelerek, "Ey Ebu Muhammed, ne dersin? Resulullah'ın sözleri konusunda şu Yemenli Ebu Hureyre'yi kastederek, sizden daha alim midir ki sizden duymadığımız hadisleri ondan işitiyoruz? Yoksa Allah Resulüne buyurmadığı şeyleri mi atfediyor?" dedi. Bunun üzerine Talha bin Ubeydullah soruyu soran kişiye şu cevabı verdi. "Gerçek şu ki Ebu Hureyre Resulullah'tan bizim duymadığımızı duymuştur. Çünkü o hiçbir şeyi bulunmadığından Allah Resulü'nün misafiri olarak Suffeliler arasında kalıyordu. Eli Resulullah'ın eliyle beraberdi. Bizse ev, bark ve servet sahibiydik. Resulullah'a ancak sabahları ve akşamları yetişebiliyorduk. Onun Hazreti Peygamber'den bizim duymadıklarımızı dinlediğinden zerre kuşkum yoktur. Aslında kendisinde hayır bulunan hiç kimseyi Resulullah'a buyurmadığı bir şeyi atfetmiş olarak göremezsin." Ebu Hureyre en büyük hazine kabul ettiği ve dikkat kesildiği Allah Resulü'nün her sözünü hafızasına işledi. Yaşayan Kur'an olarak nitelenen Peygamber Efendimizin hal ve hareketlerini ilmin ilk halkası sıfatıyla tespit etmeye çalıştı. Pervanesi olduğu Resulullah'ın Fem-i Saadet'inden çıkan mübarek sözlerini nakletmek üzere hafızasına kaydetti. Sahabenin bir araya geldiği her cuma günü sabahında, "Bize Ebul Kasım şöyle söyledi" diyerek söze başlayıp namaz için imam mescide girinceye kadar hadis-i şerif rivayet etmesi, onun ashab-ı kiram tarafından hadis-i şerif rivayetinde otorite kabul edildiğini göstermektedir. Hazreti Ömer'in Ebu Hureyre'ye hitaben, "Resulullah'ın sohbetine en fazla devam edenimiz, onun sözlerini en iyi ezberleyenimiz sensin" şeklindeki ifadesi bu çerçevede değerlendirilmelidir. Hazreti Peygamber'in sözlerini nakletmeyi bir vazife addeden Ebu Hureyre, insanlar arasında "Allah Resulü'nün sözlerinin ekserisini Ebu Hureyre rivayet ediyor" denilerek hakkında olumsuz konuşulmaya başlandığında üzülmüştü. Muhataplarına, "İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyip örtbas edenler yok mu? İşte onlara hem Allah hem de lanet etme konumunda olan herkes lanet eder. Ancak tevbe edip kendilerini düzeltenler ve gerçekleri gizlemek yerine açıkça ifade edenler bu lanete uğramayacaklardır. İşte ben onların tevbesini kabul edeceğim. Çünkü ben samimi tevbeleri daima kabul ederim. Tövbekâr kullarıma karşı çok şefkatli ve merhametliyim" ayetlerini okuduktan sonra, "Allah'a yemin ederim ki Kur'an'da bu ayetler olmasaydı hiçbir hadisi nakletmezdim" demişti. Ancak şu ifadelerle kendini savunmuştu: "Bazı kimseler

Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor deyip duruyorlar. Halbuki Ensar kardeşlerimiz tarlalarında ziraatle, Muhacir kardeşlerimiz de pazarda ticaretle meşgulken, bu kardeşiniz karın tokluğuna Resulullah'a hizmet etmiş ve onların görmediklerini görüp duymadıklarını hıfz etmiştir. Yine bir defasında Hazreti Ayşe validemizin, "Ey Ebu Hureyre, senin Resulullah'tan naklettiğin söylenen şu sözler de nereden çıktı? Bizim duyduklarımızı sen de duymadın mı? Bizim gördüklerimizi sen de görmedin mi?" şeklindeki eleştirisine Ebu Hureyre'nin, "Pek çok kimsenin aksine meşguliyetlerinden feragat ederek vaktinin çok büyük kısmını Allah Resulü'nün huzurunda geçirdiği" cevabı karşısında Hazreti Ayşe validemiz, "Belki de öyledir" demek suretiyle sükût etmiş, bu konuda ona hak vermiştir. Ebu Hureyre zaman zaman Hazreti Ayşe annemizin evine gidip orada hadis-i şerif rivayetinde bulunurdu. Ardından da ona, "Söylediklerimden herhangi birine itirazınız var mı?" diye sorardı. Hazreti Ayşe validemiz de Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifler konusunda bir itirazının olmadığını söylerdi. Nübüvvet pınarının hafızası olma bahtiyarlığına eren bu talihli şahsiyet, peygamber duası sayesinde son derece kuvvetli bir hafızaya sahipti. Hazreti Peygamberle tanışmadan önce ezber kabiliyeti zayıf olan Ebu Hureyre,

kendisini gösteren tabloyu da yine onda görmekteyiz. Dönemin Medine valisi Mervan bin Hakem şehir dışına çıktığında namazları kıldırmak ve davalara bakmak üzere yerine vekaleten Ebu Hureyre'yi bırakırdı. Böylesi yoğun zamanlarda dahi Ebu Hureyre'nin annesinin hal ve hatırını sormadığı gün vaki değildi. Kaynakların aktardığına göre Ebu Hureyre her gün sabah

Aslında işini gücünü bahane etmeden halini hatırını soran Ebu Hureyre'ye Allah merhamet etsin, ona sahip çıksın. Annesine bu kadar düşkün olan Ebu Hureyre, ona hizmet etmek için annesi ölünceye dek hac yapmamıştır.

şakadan hoşlanan, nükteli ikazlarıyla Müslümanları düşündüren ve gayet alçak gönüllü olan Ebu Hureyre'nin, Medine valisi Mervan'a vekalet ettiği zamanlarda, başında hurma lifinden örülmüş bir başlık, üzerine semeri bağlanmış bir eşekle çarşıya çıktığı ve "Savulun, emir geliyor!" dediği nakledilmiştir. Hazreti Ömer döneminde bir süre Bahreyn ve Yemame valiliği görevini de başarıyla yürüten Ebu Hureyre, bu vazifesinin ardından ilimle meşgul olmaya devam etmiştir. Hicretin 7. yılında Müslüman olan Ebu Hureyre, Peygamber Efendimizin son 4 yılına yetişebilmiştir. Ancak Hazreti Peygamber'in Taif Savaşı'ndan sonra Ala bin Hadrami ile Ebu Hureyre'yi Hicri 8. yılda Bahreyn'e İslam'ı anlatmak üzere görevlendirdiği bir yıla yakın sürede çıkarılırsa Ebu Hureyre yaklaşık 3 yıl Resulullah'la birlikte kalabilmiştir. Fakat onun Resul-i Ekrem'le olduğu zamanlarda gece gündüz yanından bir an olsun ayrılmaması, Hazreti Peygamber'in maddi manevi desteği ve ona yaptığı duanın bereketi Resulullah'tan çok şey öğrenmesine sebep olmuştur. Hatta mükerrerleriyle birlikte 5374 hadisi şerif naklederek Muksirun sahabiler arasında Ebu Hureyre ilk sırayı almıştır. Onu en çok hadisi şerif bilen ve hadisi şerifleri en iyi ezberleyen sahabi konumuna getiren çeşitli sebeplerin başında, Hazreti Peygamber'le ilgili her şeyi öğrenme, hadis-i şerifleri ezberleme konusundaki şiddetli arzusu, dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in yanından ayrılmaması gelmektedir. Diğer sahabilerin neden kendisi kadar hadis-i şerif rivayet etmediklerini soranlara söylediğine göre, muhacirler çarşıda ticaretle, ensarda malları ve mülkleriyle meşgulken, Ebu Hureyre ehli suffeden biri olarak Resulullah'ın yanından ayrılmamış, diğer sahabilerin bulunmadığı meclislerde bulunmuş, onların haberdar olmadığı hadis-i şerifleri duyup ezberlemiştir. Ebu Hureyre, Peygamber Efendimizin vefatından sonra uzun ve bereketli bir ömür sürdü. Bu zaman zarfında bir yandan bizzat Resul-i Ekrem'den duyduğu hadis-i şerifleri naklederken, diğer yandan da bilmediği birçok hadis-i şerifi ashab-ı kiramdan öğrenme ve bunları rivayet etme imkanı buldu. Peygamber pervanesi Ebu Hureyre, Resulullah'ın ahirete irtiharinden sonra da Mescid-i Nebevi'de Müslümanlara hadis-i şerifleri akıcı üslubuyla nakletmeye devam etti. Yanından ayrılmadığı Resul-i Ekrem'le yaşadığı nice güzel hatıraları gözünde canlandırmış olmalı ki, duyduğu derin hasret sebebiyle kulağından gönlüne nakşederek rivayet ettiği her hadis-i şerifi gözyaşlarına hakim olamayarak aktarırdı. İnce ruhlu ve son derece hassas bir yapıya sahip olan Ebu Hureyre'yi vefatından önce birçok sahabi ziyarete gelmiş, hasta yatağında ağladığını gördüklerinde ona neden gözyaşı döktüğünü sormuşlardı. Ebu Hureyre'nin onlara cevabı şu cümleler olmuştu: "Dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Çıkacağım yolculuğun uzunluğuna, buna rağmen azığımın yetersizliğine ağlıyorum. Bu yolculuğun sonunda cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğim, bunu da bilmiyorum. İşte ağlamam ondandır." Vefatına yakın Medine civarındaki Zülhuleyfe veya Akik denilen bir bölgeye yerleşen, bir müddet sonra da rahatsızlanan yumuşak huylu, merhametli, hoş sohbet, ince duygulu, fedakar, mütevazı ve nüktedan Ebu Hureyre, Hicri 58 veya 59, miladi 677 veya 679 yılında burada dünyaya gözlerini kapadı. Medine valisi Velid bin Utbe tarafından kıldırılan cenaze namazını müteakiben, sahabenin önde gelen isimleri eşliğinde Cennetül Bakiye defnedildi. Hadis ilminin değişmez otoritesi kabul edilen Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği şu hadis-i şerif, arzuladığımız Müslüman tavrını gösterir mahiyettedir. Başkalarına suizan etmekten sakınınız. Çünkü suizan yalan sözdür. Birbiriniz

Birbirinizin eksiklerini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin özel ve mahrem hayatını da araştırmayınız. Dünya menfaati için hırs gösterip yarışmayınız. Birbirinizden nefret etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة.
1: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: حضرت عائشة دن radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki: Ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle demiştir. Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde davete icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.

0: قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: Hira denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: "Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun," buyurdu.
1: عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
0: Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı, buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة.
2: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
0: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.
0: وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse: ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de: onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh, raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
1: ابن عمر'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.

demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir: İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi enteşşafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
1: عقبة بن عامر رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı.

0: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

Peygamberimiz ziyaretine gittiği bir bedeviye, hastalığının Allah'ın izniyle hataları için kefaret ve arınma vesilesi olacağını anlattığında, halinden hayli şikayetçi olan yaşlı adam huysuzluk yapmış ve yakalandığı bu ateşli hastalığın onu ölüme götüreceğini söylemiştir. Bundan rahatsızlık duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle olsun," demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: أم سلمة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayetinde gümüş ve altın kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde altın veya gümüş kaptan su içen kimse karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.
1: İbn Mes'ud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
1: زيد بن خالد الجهني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكى على الله أحد.
2: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde Allah'ın Resulü yakıcı güneş ve rüzgarın altında silahını boynunda taşısın da Ebu Haysem'e serin gölgede yemeği hazırlanmış bir şekilde nimetlerin içinde oturup kalsın. Olacak şey mi diye düşündüm. Eşimin konuşmasına dahi fırsat vermeden yola koyuldum.
2: Eğer gitmekle emrolundunsa git. Arkandayız ey Allah'ın Resulü.
3: Peygamberimiz, eğer bu konuda Allah bana bir şey emretseydi size danışmazdım dedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, Rumların sayısı çok fazla. Senin bu derece yakına gelmen onları korkutmuştur. Uygun bulursanız bu yıl buradan geri dönülsün. Uygun değilse de Yüce Allah bu konudaki buyruğunu bildirir.
3: Ashabının görüşlerini tek tek dinleyen peygamberimiz Tebük'ten ileri geçmedi.
4: Zülbicadeyn, ne kısmetliymiş. Seni Allah'ın Resulü kabrine indirdi. Şimdi de dua ediyor.
5: Geçerli bir mazeretim yok. Nefsime yenik düştüm. Ha bugün ha yarın yola çıkarım derken sizin gelinizde kaldım. Beni affedin.
6: Sonra sizin yola çıktığınızı öğrendik. Arkanızdan yetişemeyiz diye geri kaldık.
7: Doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü. Yaşımızın geçkinliği bizi oyaladı. Bir de baktık ki Medine'de kadınlar, çocuklar ve münafıklardan başka kimse kalmamış. Pişman olduysak da bir faydası olmadı. Bizleri affet.
3: Verilen ceza çok ağırdı. Toplumdan soyutlanacaklar ve kendileriyle baş başa kalacaklardı. Herkes sorumluluk sahibi olduğunun farkına varmalıydı. Bu yasak 50 gün sürdü. Nihayetinde Allah indirdiği ayetlerle onları bağışladığını bildirdi.
0: 150. Bölüm.
3: Tebük seferine katılamayan müminlerin haklarında verilen toplumdan soyutlanma cezası bitmiş, onların affedildiği Allah tarafından Tevbe suresinin 118. ayetiyle beyan edilmişti. Yakın dostlarından biri Ka'b bin Malik'e başından geçenleri sordu.
8: Ka'b, neler olduğunu bana anlatır mısın? Sen Medine'nin en yiğit adamlarındansın. Uhud'da peygamberimizle yan yana savaştın. Hendek de sen öyle. Bu seferden seni alıkoyan şey neydi?
9: Hiçbir gazada Resulullah'tan geri kalmamıştım. Bedir müstesna. Ama bu gazadan geri kalanların hiçbirini Allah da Resulü de yermemişti. Bu Bedir gazasında Resulullah'ın Kureyş'in kervanını talep ederek hareket etmesindendi. Fakat Allah aralarında önceden bir yer ve zaman tayini olmamışken onunla düşmanını bir araya getirdi. Resulullah'la birlikte Akabe'de bulundum ve İslam üzere sözleştiğimiz anı müşahede ettim. İnsanlar arasında Bedir'den daha çok söz edilmesine rağmen Bedir'de bulunmak beni Akabe'de bulunmaktan fazla sevindiremez. Tebük gazasının yapılacağından haberdar oluşuma ve o güne kadar elde edemediğim güç ve imkana sahip olmama rağmen Allah'ın Resulü ile sefere çıkmamıştım. Vallahi o zamana kadar bir araya getiremediğim 2000 devesine sahiptim.
3: Resulullah bir yere sefere çıkacağı zaman hedefini gizlerdi. Ancak bu defa aşırı